Çay bile demliyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözleri nemleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

0: Zaman anlarız, çıkart şüphelerini.
1: Dream Türk'ü HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

Batıyoruz her gün derinlere derinlere zor çıkıyoruz ama evi nere yeri nere sor. Düşüyoruz hani yerden hani yere hep zor, bir de inanmıyorum artık. Gidiyorum ama seninle gidilmesi zor, yolda kalacağız artık.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Harbiye sezonu Anıl Durmuş konseriyle açıyor. Seni düşünmekten kafayı yaktım. Tarih 2 Mayıs Cumartesi. Yer Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu. Ama benim ciğerim yanar. Organizasyon Abaküs Sanat Yapım. Biletler Bu Bilet ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTürk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Ocakta yemeğin vardı bu hafta. Lütfi Selçuk'un leziz tariflerine sevilen sanatçı Sevgim Yılmaz eşlik ediyor.
2: Bakar mısınız ne güzel domates oluyor. Bunu çok şaşırıyorum.
3: Çok dinlendi. Çok çok kişi paylaştı.
2: Herkes boşuna demiyor. Yeni nesil Sezen Aksu diyor aslında. Magazin gündemine de buradan alabilirsiniz.
3: Ama her şey kısmet bu hayatta biliyorsunuz.
1: Ocakta yemeğin var. Bugün saat 14'te Dream Türk'te. Olmaz.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Hay olmuştu bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
1: Kolay gelsin.
4: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
2: Aslında biz onlara gidiyoruz.
5: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
7: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç konusunu.
1: Her dünyayı sensin.
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

Klipsiz'den, yayınlamak bizden. Kendi söz ve müziğinizle yazdığınız şarkıları bizlerle Instagram adresinden paylaşın. Biz de Diri Türk ekranlarında yayınlayalım. Klipsiz'den her pazar senin kanalın Dream Türk'te.

0: kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
0: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Harbiye sezonu Anıl Durmuş konseriyle açıyor. Seni düşünmekten kafayı yaktım. Tarih 2 Mayıs Cumartesi. Yer Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu. Ama benim ciğerim yanar. Organizasyon Abaküs Sanat Yapım. Biletler Bu Bilet ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Dream Türk ekranlarından herkese merhabalar. Biz Tur 2026'nın 6. etabını tamamladık. Bisikletliler bugün Antalya Festikan arasında güçlü bir mücadele gösterdiler. Zorlu bir etaptı. Kraliçe etabıydı.
1: Tam 127.9 kilometreydi bu etap. Tabii kısa gibi görünse de çok zorlu etap. Sude'nin dediği gibi, çünkü burası kraliçe etabı ve tırmanışın bol olduğu bir etap. Ve buradaki sonuçlar tabii ki yarışın kaderini belirledi. Muhtemelen pazar günü podyuma çıkacak olan, birinci olacak olan şampiyon, bu etabın sonuçlarında iyi puan alan kişiler olacak. Birazdan sonuçları öğreneceğiz ve siz de ekranlarınızda hem özet görüntüleri izleyeceksiniz hem de bilgileri alacaksınız. Gözünüz Dream Türk TV'de olsun.
0: Kaçırmayın.

127.9 kilometrelik etabı Christian Bagatin 3 saat 23 dakika 12 saniye ile kazandı. İkinciliği etabın yeni turkuaz mayo sahibi Sebastian Burwick elde etti. Bu sonuçla Burwick Sosa'nın önüne geçti ve turkuaz mayoyu bugünkü Antalya etabında taşımaya hak kazandı. Sosa ise etabı 4. bitirerek mayoya veda etti.

0: Harbiye sezonu Anıl Durmuş konseriyle açıyor. Seni düşünmekten kafayı yaktım. Tarih 2 Mayıs Cumartesi. Yer Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu. Ama benim ciğerim yanar. Organizasyon Abaküs Sanat Yapım. Biletler Bu Bilet ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Herkes Giysin Dream On'u sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Şimdi hazırsanız hep beraber geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan, en çok izlemek istediğiniz 10 video klibi geri sayacağız. Açılışı Tan Taşçı ile yapıyoruz. Bir Teoman şarkısı olan Sus Konuşma'yla 10 numara.

Geri sayıma sürpriz bir düetle devam ediyoruz. Demet Akalın ve Gökhan Özen yeniden bir işbirliği içerisine giriyorlar ve Korkak video klibiyle 9 numarada yer alıyorlar.

Eğer siz de en sevdiğiniz video klip Cinemon'da yer alsın istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

Harbiye sezonu Anıl Durmuş konseriyle açıyor. Seni düşünmekten kafayı yaktım. Tarih 2 Mayıs Cumartesi. Yer Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu. Ama benim ciğerim yanar. Organizasyon Abaküs Sanat Yapım. Biletler Bu Bilet ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

5 Mayıs'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda. Organizasyon Çizgim Event. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Sevdiğim kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.
1: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış Pırlanta.
2: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
3: Ocakta yemeğin vardı bu hafta. Lütfi Selçuk'un leziz tariflerine sevilen sanatçı Sevgim Yılmaz eşlik ediyor.
4: Bakar mısınız ne güzel domates var. Bunu çok şaşırıyorum.
5: Çok dinlendi. Çok çok kişi paylaştı.
4: Herkes boşuna demiyor. Yeni nesil Sezen Aksu diyor aslında. Magazin gündemine de buradan alabilirsiniz.
5: Ama her şey kısmet bu hayatta biliyorsunuz.
3: Ocakta yemeğin var. Bugün saat 14'te Dream Türk'te. Olmasın.

biçim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Teşekkürler.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Gerçek bazen görünmez olur. Ama biz onu buluruz.
3: Erhan, öyle bir şey yapacağım ki sen dedim istedim.
4: Senin hiçbir şey yapmaya gücün kalmadı.
5: Zeynep Serhat'ı da kaderine bırakmıyor.
6: Yanlış anlıyorsunuz sandım.
3: Henüz hiçbir şey bitmiş değil.
6: Zarfın geldiğini duyunca senin betin benzin bir attı.
3: Sen sır tutabilir misin?
7: İnsanların ne sırlarını tuttuğumu bilsen şaşırırsın.
8: Necat'ın elinde başka bir şeyler daha var Serhat.
9: Neymiş?
10: Ailemiz için küçük bir sürpriz diledim.
3: Seni burada bırakmayacağım.
9: Bir erkek bununla nasıl yaşar?
2: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle bu akşam Kanal D'de.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: Taşçı yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu. 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu. 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Efendim, herkese merhabalar. Ben Lütfü Selçuk, evinizin oğlu. Ocakta Yemeğim Var programıyla bu hafta da sizlerleyiz. Efendim, bugün 14 Şubat. Öncelikle sevgiler gününüzü kutluyorum. Efendim, bugün programımda yeni nesil Sezen Aksu var. Neden böyle diyorum? Sahnedeki o güçlü duruşuyla, sesiyle, milyonların sevgilisi. Hakkındaki birçok başarı hikayesini zaten biliyoruz efendim. O güçlü sesiyle benim aynı zamanda çok can dostum diyebileceğim bir ablamı bugün programda ağırlıyorum. Sevgim Yılmaz bugün bizlerle. Sevgim Yılmaz'ın o sahnedeki o güçlü, dominant duruşu vardır ya birazcık. Ufaktaki güçlü duruşunun nasıl olduğuna bakacağız aslında. Diğer taraflarını da beraber yapıp bugün iki tane yemeğimiz var efendim. Balkabağı sinkonta yapacağız efendim bugün. Çok güzel akşam yemeği. Yanında da çok güzel bir kırmızı mercimek salatası yapacağız. Çok püf noktaları ile beraber. Sinkonta ve yeşil mercimek salatası, özel Sevgi Yılmaz için hazırladığım sorularla beraber Ocakta Yemeğim Var başlıyor. Sevgi Yılmaz'ı davet ediyorum efendim.

0: İhtiyacım var diyorum.
1: Evet, öyle
0: Burada
1: dedik
0: bugün seni
1: vallahi.
0: görmeye ihtiyacım vardı. Hoş geldin
1: Çok teşekkür ederim.
0: tekrardan.
1: Çok çok sağ ol. Teşekkür
0: Yani ne
1: ediyorum
0: güzel bir
1: güzel davetin
0: şarkıdır.
1: için.
0: Ben teşekkür
1: Çok güzel
0: ederim.
1: şarkı. Çok doldu çıkartalı ama hala herkes dinliyor, söylüyor bağıra
0: Yani
1: çağıra.
0: gözlerin doldu şu anda,
1: Evet, çok
0: farkında
1: güzel
0: mısın
1: şarkı.
0: yani?
1: Çok
0: Evet.
1: eskidi ama bizim için tabii ki eskimiyor. Çok zaman geçti
0: Yani şu anda
1: üzerinden.
0: yaşadın yani tekrardan
1: Aynen
0: aslında.
1: öyle.
0: Ben
1: Sen de
0: gözümde.
1: yaşadın
0: A tabii
1: sanki.
0: yani
1: Her
0: artık
1: ne kadar
0: anılar. İçsel olarak bir
1: gülümsesek
0: böyle bir geldi, böyle bir artık.
1: de. Aynen öyle
0: Artık
1: dokunuyor.
0: kişi
1: Şarkı
0: kendini biliyor
1: dertli.
0: buradan. Bugün harika iki yemek var.
1: Evet.
0: Bugün biliyorsun 14 Şubat.
1: 14 Şubat.
0: Buradan sevgiler gününüzü kutluyorum efendim yine.
1: Evet, herkesin sevgililer gününü kutluyoruz en içten dileklerimizle.
0: Sonra
1: Kimi ne
0: senin...
1: kadar çok seviyorsanız o kadar kıymetini bilin ki bir anlamı olsun diyelim.
0: Kesinlikle.
1: Değil
0: Akşamı
1: mi?
0: da sahnene geliyoruz biliyorsun.
1: Evet,
0: Bütün
1: doğru,
0: ekipçe geliyoruz.
1: bekliyorum. Tamam. Şarkılar size ve tüm ekibe
0: Söz mü?
1: gelsin.
0: Geliyoruz
1: Söz,
0: bak.
1: değil mi? Bekliyorum.
0: Balkabağı sinkonta yapacağım. Bugün çok harika
1: Evet.
0: biliyorsun bir Girit yemeğidir. Bugün sana özel bir zil koydum.
1: Çok güzel. Çok
0: Böyle ara ara.
1: eğlenceli.
0: Evet.
1: Durmadan basacağım ona ben
0: Tabii
1: program
0: ki benim
1: boyunca.
0: restoranda mutfağımda vardır. Hemen oradan esinlendim. Hemen malzemelerimi de çıkarıyorum. Müsaadenle hemen.
1: Süzme yoğurt mu, normal
0: Evet.
1: yoğurt mu?
0: Ha, süzme
1: Çok
0: yoğurt.
1: severim.
0: Ben de bayılırım.
1: Tamam.
0: Şimdi efendim
1: Ben hemen
0: öncelikle
1: kolları ısıtmadım, farkında
0: tabii tabii ben
1: mısın?
0: bugün
1: Tamam.
0: çalıştıracağım.
1: Evet.
0: Bugün sevgim Yılmaz
1: Hazırım.
0: mutfakta. 750 gram bal kabağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 bütün soğan, 2 diş sarımsak, tuz, karabiber, toz şeker, pul biber, su, kuru domates ve servis için pul biber ve süzme yoğurt var efendim. Öncelikle çok sağlıklı bir yemektir.
1: Şöyle geçiyorum o
0: Tabii tabii
1: zaman.
0: lütfen.
1: Seni izliyorum.
0: Ben ocağımı biraz açayım. Tavamı da çıkarayım böylece. Sen şuradaydı. Tavam ocağı. Öncelikle bal kabaklarımızı şöyle küp küp kare kare kesiyoruz. Ben biraz Girit yemeği olduğu için birazcık daha ben bunu büyük büyük kesiyorum. Sonra ben bunu tavada karamelize yaparım.
1: Tamam.
0: Şöyle. Sen nasılsın? Neler yapıyorsun?
1: Ben iyiyim. Bu ara yoğunluk çok fazla. Sahneler de yoğun. Yeni işlerimiz yavaş yavaş çıkmaya başladı. Biliyorsun yeni şarkılar. Herkes dinliyor, şükürler olsun ki.
0: Bu
1: Her gün
0: arada
1: yenilerini katmaya çalışıyor. Sürekli şarkı dinliyorum açıkçası. Sürekli ama hiç durmadan hangi şarkıyı yapabiliriz, nasıl ilerleyebiliriz, düetlerle ilgili kimlerle çalışabiliriz. Ciddi şekilde bunlara koşturuyorum açıkçası. Hani böyle bakınca belki boş duruyormuşuz gibi geliyor dışarıdan bakıldığında ama inan hiç boş vaktimiz yok. Sürekli.
0: ya şimdi ben seni yakından bildiğim için inanılmaz bir yoğunluğun da var aynı zamanda. Hani
1: Evet.
0: konserlerine gidiyorsun, turneye çıkıyorsun vesaire. Aynı zamanda söz beste yapıyorsun.
1: Evet,
0: Hani
1: yapıyorum.
0: backstage'inde çok büyük
1: Başladım.
0: bir yoğunluğun da var
1: Tabii.
0: açıkçası.
1: Normal hayatım da çok yoğun zaten. Biliyorsun ben sahnelere gitmesem bile mutlaka sabah erken kalkıyorum, spora
0: Şafak
1: gidiyorum.
0: operasyonu
1: Evet,
0: yapıyorsun
1: aynen
0: aslında
1: çok
0: 5'te.
1: erken kalkıyorum. Herkes diyor ki beni öğlen arıyorlar. Uyuyorsunuz diye aramak istemedik. Diyorum ki ne uyuması? Ben 6'dan ayaktayım. Bende öyle bir şey
0: Ama
1: yok.
0: öyle yani genelde sanatçılar biliyorsun sabaha kadar
1: Evet,
0: çalıştıkları
1: doğru.
0: için yani sanatçı arkadaşlarımız. Ya normalde hani ben senin elin lezzetli olduğunu biliyorum ama yani şimdi ben biliyorsun ilk başta çok şaşırmıştım. Çünkü neden? Şimdi sahnede böyle bir despot, dominant bir havan var ya hani böyle mutfağa girmez yani aynı.
1: Despot
0: Şimdi burada biz efendim yabancı yok çünkü ama
1: mu diyorum? Doğru söylüyorsun.
0: sahnede şöyle bir güçlü duruşun var ya
1: Aha.
0: yani o açıkçası
1: Bazen
0: çok...
1: nalet diyorlar buna.
0: Duydum yani. Ama herkes zaten çok seviyor. Özellikle diyorum ya sen de iş yapan herkes seni çok seviyor.
1: Evet, ilk başta severler. Önce korkarlar, sonra bir bakarsın severler. Doğru
0: Yani efendim
1: söylüyorsun.
0: şimdi sahnesine gittiğinde bakın şöyle Sevim Yılmaz böyle biliyorsunuz kadın da uzun boylu yani böyle bir
1: Yok
0: biblo
1: yok,
0: gibi.
1: 1,68'im. Topuklu
0: Yani böyle bir tutuyor ama
1: giyince
0: mikrofonu. Ben diyorum ki elinde mikrofon var bunu diyorum ya ben şimdi ne soracağıma da dikkat edeyim diyorum. Ondan
1: Estağfurullah.
0: sonra ama
1: Aynen.
0: şunun sözünü al istediğini sorabilirsin dedi. Ondan sonra
1: Tabii ki
0: hiç soruları bile
1: sorabilirsin.
0: önceden sormadı. Yani sizin huzurlarınıza şu anda spontane soruyorum.
1: Sorabilirsin ne istersen.
0: Çok şeffaf, çok doğal. Hani açıkçası ben bu kadar olacağını düşünmemiştim.
1: Arada da söyleyeceğimi söyleyeyim diyorsun.
0: Tabii tabii içimde kalmaz.
1: Tabii şimdi Girit yemeği olduğu için buna tereyağı koyamıyoruz, değil mi?
0: Evet
1: Ben
0: ben
1: tereyağı çok
0: zeytinyağlı.
1: seviyorum.
0: Evet ben de çok severim ama
1: Takıntılı
0: dediğim gibi
1: derecede.
0: ben zeytinyağlı tereyağı sevmem. Hani aslında bir zeytinyağlı gibi de yapılıyor.
1: Peki bu senin uzmanlık alanın. Normalde tereyağı zeytinyağı bir arada kullanmanın bir zararı var mı
0: Ha
1: bize?
0: yok yok
1: Ben çok
0: şöyle.
1: kullanıyorum
0: Tabii ki
1: çünkü
0: aslında çünkü
1: farkında
0: lezzetini
1: olmadan.
0: arttırırız. Örnek veriyorum ben bazı yemekleri yine örnek veriyorum zeytinyağlı yemek yaptığım zaman ben çok küçük parça atarım. parlaklık versin. Evet. Lezzetini arttırsın
1: ben
0: diye.
1: Ben de çok seviyorum.
0: Ama özellikle biz Ege'liyiz biliyorsun. Sen İzmirlisin, ben Denizli'yim.
1: Evet,
0: hani biz ama saf zeytinyağından yaparız biz, evet, yemekleri. Ondan dolayı.
1: Bir de oranınki pis de kokmaz. Bazı zeytinyağları çok ağır kokuyor. Ben onu yiyemiyorum.
0: Evet evet. Mesela hani tortulu, Kıbrıs tarafının zeytinyağı ağırdır ama bizim Ege'ninki böyle içilebilir. Hani evet, su bardağı gibi.
1: Babam içerdi rahmetli sabahları.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Nurlar
0: yani
1: duysun
0: ben
1: inşallah.
0: Açıkçası mutfakta yapmayı sevdiğin en iyi yemek nedir mesela? Evde ben bunsuz yapamam. Her
1: ben
0: gün
1: mi?
0: Benim mutfağımda olur dediğin.
1: Kaburgalı yaprak sarması.
0: Yani bir İzmirli'den.
1: Evet. Zaten yani, ortak arkadaşımız Pınar ablan da var,
0: evet,
1: biliyorsun.
0: Çok
1: benim
0: selam
1: yan komşu. Çok selamlarımı gönderiyorum. Buradan öpüyorum Pınar'cığım seni de. O bilir. Evet. Biz sürekli hani normalde o da televizyon piyasasında biliyorsun,
0: evet,
1: çok aktif çalışıyor. Ben sürekli sahnelerdeyim. Ama biz mutlaka evde bende ne pişerse Pınar yer. Pınar'da ne pişerse mutlaka ben yerim. Biz yoğun bir şekilde sürekli bir yemek alışverişimiz var.
0: Efendim gece akşam bakın iki gün önceden bahsediyorum. İki gün önce bir mesaj geldi. Pınar Pişirgen'e de selam olsun. Bir bakayım dedim. Dedi ki aradım açmamıştı. Dedi ki sevgime gitmiştim. Yine dedi bir yemek yapmış, zorla yediriyor. Yani böyle de bir şey var. Sevgimi Yılmaz konu komşuya da gerçekten. Sizin eve siteye taşınasım geliyor benim, evet, gerçekten böyle
1: kaburgalı
0: durumlarda.
1: Kaburgalı yaprak sarması ve tabii ki atom yanına.
0: Bir ama
1: kale biberi miydi?
0: Evet, kale biberi. Bizim Denizli'den.
1: Aa,
0: yani ne ara gittin de getirdin sen Denizli'ye böyle süpersin.
1: Buradan selam olsun. Evet. Ne zaman gitsem onların o isli yoğurtları.
0: Ama meşhurdur bizim.
1: Denizli kebabını da çok seviyorum.
0: Aa, evet, çok güzel.
1: Ama o kuru biberleri, bir de onlar acı değil ya. Onu direkt tereyağı
0: doğaldır, biliyor musun?
1: Çıtır ye.
0: Onda 10 taneye bir şey olmaz. Miden hiç zararı yok.
1: Ben ondan böyle artık itlere diziyorlar ya.
0: Evet.
1: Hani böyle ciddi şekilde, toplu şekilde alıyorum.
0: Biz onu kışlık yaparız. Kışlık hazırlıkta yaparız biz onu. Evde en yapamadığın, aman benim mutfağım bu giremez dediğim bir yemek var mı? Ya da bu ürün, örnek veriyorum, ben zeytini yemem.
1: Aa,
0: hayatta zeytin yemem. Bak Ege geliyor ama
1: severim.
0: Yemiyorum zeytin.
1: Hele hurma zeytinle dehşet severim.
0: Yani yemiyorum zeytin, ne yapayım?
1: Ben bir tek baklayı yemiyorum ama iç bakla mesela şeyi seviyorum. Fava'yı çok seviyorum. Ama yeşil baklayı asla yiyemiyorum. Çok denedim. Her çeşidini denedim. Bana hiçbir şekilde keyif vermiyor. Onu yiyemiyorum. Pırasayı çok arama. Olursa tamam yerim böyle çok binde bir. Böyle salçalı şekilde olursa kerevizi yiyemem. İlla böyle beyaz olacak. Ay. Hani portakal suyu, limon suyu olacak içinde. Öyle severek yapıyorum da aynen öyle. Tam Ege usulü. Bunları yiyorum ama baklayı asla yiyemiyorum.
0: Neden demek ki bilmiyorum. Bir dahaki bölümde baklayı yapıyorum.
1: Bir de dalak yiyemem. Kırmızı etçiyim fazlasıyla. Dalak yiyemem. Sakatat çok sevmem herhalde.
0: Ha, ben de. Ya ben etin ham halini severim. Hani iyi etini severim.
1: Evet.
0: Elbette.
1: Eti çok severim.
0: Ben de biliyorum.
1: Eti
0: o yüzden bugün et yapmadım. Evet. Peki şu var. Ve sevgili seyirciler şu anda ne yaptık? Kabağımızı gördüğünüz gibi bir rengi değişinceye kadar kavurduk. Sonra julienne şeklinde soğanlarımı doğradım. Ben özellikle bu yemekte kırmızı soğan çok küçük bir tane renk versin diye koyarım. Hem de lezzetini arttırır.
1: Güzel olur, evet.
0: Aynı zamanda şöyle
1: ben
0: çok güzel.
1: Ben dana etini kırmızı soğanla pişiriyorum.
0: Evet, o da çok güzel oluyor.
1: Çok az su koyarak.
0: Mesela sen su koyuyorsun. Ben sana bir püf noktası vereyim mi? Etin sert oluyorsa nasıl
1: tamam
0: yumuşatırsın biliyor musun? Süt veya başka bir şekilde değil. Direkt biraz kavur.
1: Tamam.
0: Bir şişe maden suyunu koy.
1: Maden sodası,
0: evet,
1: koyayım.
0: Maden
1: tamam
0: suyunu ya da sodası.
1: Yapayım.
0: Aynı. Koy.
1: Söz yapacağım,
0: yumuşacık.
1: Sana da video atacağım.
0: Mutlaka.
1: Aşırı etçilim çünkü.
0: Yani böyle bir yumuşaklık yok. Sanki mesela en sert eti koy. Bonfile gibi yer.
1: Tamam, yapacağım.
0: Yani sevgili seyirciler, size de söylemiş olayım. Etiniz sert mi oluyor? Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sütmüş, yağmış, hiç sirkeye falan gerek yok. Bir şişe maden sodası kavurduğunuz tencerenin içerisine atın. Birazcık suyu çekinceye kadar koyun. Bonfile gibi yumuşacık.
1: Yapacağım.
0: Şöyle. Of, bu soğan kokusunu gerçekten çok seviyorum. Özellikle ben şunu merak ediyorum. Mutfakta yemek yaparken bu şarkıları kime yazıyorsun ya da mutfakta ilham alıyor musun?
1: İlham alacağımız yer çok belli olmuyor nerede geleceği aslında. Ama benim en çok sahnede geliyor, biliyor musun? Mesela sahnede şarkılarımın arasında böyle şiirler okuyorum. Şiir dediğim konuşuyorum aslında, bir şeyler anlatıyorum. Onlar çok anlık çıkıyor, spontane. Onu tekrar bana söyle dediğinde söyleyemem. Onları şimdi kayıt ettiriyorum mesela.
0: Aa, süper.
1: Oradan sözleri yazmaya başladık.
0: Bence bu kadar otomatikler. Hadi gel mutfakta beraber yapalım. Karışmanı
1: geliyorum
0: istiyorum.
1: Geliyorum.
0: Teşekkür ederim. Evet, karıştıralım. Şimdi 180 dereceye 600 fırınımızı aldık.
1: Tamam.
0: Sevgili seyirciler. Kırmızı soğanımı yaptım. Rengi dönünceye kadar tekrardan biraz kavuruyorum.
1: Soğanları aşağıya alayım. Evet, rengi dönsün.
0: Gibi. O zaten

0: Biliyor musun? Kureyli
1: Osmanlı
0: kolladı, kuru
1: mutfağında çünkü
0: kayısı
1: var ya, bence
0: bayılırım.
1: yakışabilir öyle şeyler. Ne
0: Ben
1: dersin?
0: o da olabilir ama ben pek sevmem bu yemekte. Benim yani sevmemden kastım şu
1: Ete
0: var.
1: çok yakışıyor.
0: Evet,
1: Bunda et yok.
0: mutancana da mesela
1: Bunda
0: ben
1: et
0: çok fazla.
1: yok.
0: Evet. Israrla diyor ki neden et yok? Diyorum ki sevgim Yılmaz geliyor o yüzden et koymadım.
1: Neden et yok?
0: Çünkü bugün
1: Evet.
0: sevgililer günü ve birazcık daha aslında etsiz nasıl yemek yapılır? Onu göstermek istedim açıkçası. Çünkü etin girdiği her şey elbette çok lezzetli.
1: Evet.
0: Bunu biliyoruz.
1: Bak, onu da yapamayan çok var.
0: Ha, evet yani.
1: Öyle de deme.
0: Ben bu arada
1: Annem derdi, malzemeyi rezil ederler.
0: kuliste konuşuyoruz. Diyor ki ben diyor restorana gidiyorum diyor. Yani beğenmiyorum geri gönderiyorum yani. O kadar iyi
1: Ama bunu kötü
0: anlıyorum ki
1: niyetle
0: ah biliyorum
1: yapmıyorum.
0: yani
1: Bazen
0: hassas
1: bir
0: olduğum
1: yumurta bile istediğimiz gibi pişmiyor.
0: için.
1: Tabii ki amacımız asla terslik
0: Efendim zor
1: yapmak
0: kadın
1: değil
0: ya
1: ama
0: gerçekten.
1: yenmiyor.
0: Sonra ben diyorum ki Zevkim Yılmaz zor inanmıyorsunuz yani.

0: Güzel olmak
1: Bence de
0: zorunda.
1: katılıyorum. Ya bir de şunu biliyorum, bunu sormamam gerekiyordu ama senin için yeni nesil Sezen Aksu diyorlar piyasada. Yani bununla ilgili ne diyorsun? Yani senin Sezen Hanım'la tanıştığını biliyorum. Buradan çok selamlar Sezen Hanım'a da. Hani seni
0: Hatta
1: sevdiğini
0: şöyle
1: de biliyorum.
0: söyleyeyim. İzmir'deki annemlerin oturduğu evin arka tarafı sevgili Sezen Aksu'nun annesinin babasının ve büyüdüğü eve bakar. Normalde arka tarafları. Ben kendisinin tüm şarkılarını dehşet derecede çok seviyorum. Çünkü her şekilde okuyabiliyoruz. Her şey yatan bir şarkı. Bütün şarkılarını biliyorsun. İster pop oku, ister arabesk oku, her yöne çekebileceğin şarkıları var. Ve hepimiz bir şeyler mutlaka hissediyoruz. Ben onun şarkılarını zaten okurken aşırı bir keyif alıyorum sahnede. Onun yeri dolmuyor çünkü.
1: Leyla Boy'da koyar
0: Bana iş
1: sana.
0: yaptırmaya
1: Evet.
0: başladın. Tamam.
1: İşin artık burada biz izleyiz. Evdeki mutfak gibi.
0: Makineye de dizmemi ister
1: Ya yok, onu yapmaya gerek yok.
0: misin?
1: Biraz daha reklam arasında. Şöyle gördüğünüz gibi.
0: Evet,
1: Hepsini görüyor musun?
0: dibinde tutturuyor muyuz biraz?
1: Hiç tutmuyor, görüyor musun? Bak,
0: Tutmuyor.
1: kokuyu alabiliyor musun?
0: Kokuyu alıyorum.
1: Ne güzel, ne
0: Şu
1: güzel.
0: an kuru domatesin kokusu da geldi yağ
1: Bu
0: deyince.
1: aşamada şeker veririm ben. Biraz
0: Tamam.
1: karamelize olsun böyle. Ben çok severim zeytinyağlı şeker.
0: Annem de koyar. Ben
1: Limon.
0: pekmez koyuyorum.
1: Ha, ama pekmezin de 100 dereceden sonrası biraz soru işareti olduğu için ben pek
0: Öyle
1: koymam.
0: mi?
1: Evet.
0: Bir daha
1: Pekmez ve
0: koymayayım o
1: bal.
0: zaman.
1: Ben
0: Pekmez koyuyorum ben
1: pek sağlıklı
0: yemeklerime.
1: olmuyor.
0: Soğanla kavururken.
1: 100 dereceden sonrası sıkıntı. Bal ve pekmez grubunda.
0: Aklımda olsun.
1: En
0: Bak bu bilmediğim bir
1: mantıklısı.
0: şey.
1: Sevgili seyirciler.
0: Sesimizi duyabiliyoruz şu an.
1: Evet, problem yok. Biz buradayız. Evin mutfağı. Bu aşamada tarçını da ilave ediyorum. Tarçın da çok güzel. Aroma verir. Şöyle vereyim lütfen.
0: Tamam.
1: Sevgili Yılmaz,
0: Neydi? Aşçı yamağı mı oluyorum şimdi
1: yok olur mu? Hayır değil. Ay, senin evine
0: ben? Tam
1: gelince
0: fena.
1: yapıyoruz. Efendim şimdi ben sevgili Yılmaz'a demedim. Yani gelip mutfakta yemek yapacaksın diye yani. Ama sen izleyip de geldin yani,
0: Evet.
1: biliyorsun. Haftalardır yayında
0: Biliyorum.
1: programımız.
0: Biliyorum, biliyorum.
1: Yani biz bizeyiz. Ne olacak kardeşim? Yani
0: Zaten
1: görüyor
0: beni
1: musun?
0: tanıyanlar da söyledi. Dedim ki Lütfü'nün programına gidiyorum. Yemek programı. Kesin dediler Lütfü'nün elinden alacaksın ve sen yapacaksın. Seni tanıyoruz. Sanırım
1: Seni
0: şu an
1: duyuyoruz.
0: öyle. Bak elinden alıyorum. Şu an
1: Şimdi
0: yapıyorum ben.
1: özellikle Sezen Aksu'dan ilham aldığın bir şarkı var mı?

0: dinleriz.
1: Tabii.
0: Derdi olmayan da derde girer onu dinlerken. O çok bambaşka bir şey. İnşallah gerçekten bir gün ondan şarkı alıp sıfır bir şarkı yapmak da nasip olur, öyle söyleyelim.
1: Peki, bizim programımıza özel 2026 senesi içerisinde 14 Şubat'tayız şu anda. Birkaç ay içerisinde olur, haftaya olur. Bir şarkın var mı şu anda kendi yazdığın? Efendim şu anda bu arada Sevgi Yılmaz düşüne dursun. Ben bunu
0: Kendi
1: hemen satın
0: yazdığım
1: alıyorum. Kendi yazdığın olabilir ya
0: var.
1: da. Hemen bir kısa kuple ben rica ediyorum şu anda. Bizim
0: Aa
1: programımıza
0: bak.
1: özel. İlk bize özel.
0: Tamam. Hiç bunu kimse dinlemedi. Sadece
1: Şu
0: işte
1: anda fırına
0: ekibimden birkaç kişi
1: veriyorum.
0: dinledi.
1: Şu an fırına veriyorum.
0: Ay.
1: Of
0: Sıcak
1: of of.
0: sıcak fırına mı?
1: Evet. 20 dakika sonra hazır olacak. Hemen lavaboya alayım. Şimdi bu aşamada yeşil mercimek salatası için malzemelerimi ayarlıyorum. Sen lütfen
0: Başlıyor
1: şarkının
0: muyuz?
1: kublesini okur musun? Ben onu bekliyorum
0: Okurum.
1: hali. Ocakta
0: Tamam.
1: yemeğim var özel. Şu anda yeni şarkını ben söylemeni istiyorum. Ama şu dakika
0: Yeni
1: aklına
0: şarkımı.
1: gelen ilk şarkını ben okumanı
0: Benim
1: istiyorum.
0: yazdığımı o zaman.
1: Evet ama
0: Bakayım
1: senin yazdığını istiyorum zaten.
0: beğenecek misiniz?
1: Size gelsin efendim.
0: Denemiş
1: Bakın.
0: olalım.
1: Her şeyin ilki bu programda.
0: 14 Şubat'ta da dertli bu şarkı. Nasıl olacak bilmiyorum. Deneyelim.

0: Ya bu nedir acaba? Yani sevgili seyirciler, görüyor musunuz? Şu anda Sevgim Yılmaz, yani böyle bir ses yok. Şu anda
1: Teşekkür
0: ne
1: ederim, sağ
0: orkestra,
1: olasın.
0: ne yapay, artık biliyorsun şu anda. Neyse birazcık ben de bir rahatlayayım şöyle bir.
1: Azıcık dedikodu
0: Aynen.
1: yapabiliyorsun.
0: Yani o kadar yapay zekayla şarkıcılar çıkmaya başladı ki şimdi.
1: Doğru
0: Mesela benim sesim
1: söylüyorsun.
0: güzel değildir. Yani şu anda AI'ya yükleyip ben bile artık bir Sevgim Yılmaz olmasam da
1: Öyle
0: ne,
1: öyle.
0: bunlar için ne
1: Doğru.
0: diyorsun?
1: Ya birçok şey yapılabiliyor. Teknoloji geliştikçe biz genelde biliyorsun iyi yönde kullanmaktansa her şeyin kolayına kaçmaktan yanayız. Hep derler ya teknolojiyi de bulanlar zaten tembellerdir diye. Okey her şeyde varız ama müzikle ilgili konuda biliyorsun artık bununla alakalı da ciddi bir çalkalanma var piyasada. Herkes şarkı yaptım diye çıkıyor. Halbuki müzik çok başka bir şey. Yaptığın bir şeyi gerçekten notalara dökebilmek, anlatabilmek, kelimeleri oraya oturtabilmek bu çok başka şeyler. Yıllarca eğitimlerini alıyor birçok kişi bunun. Hepimiz evet bir şekilde şarkılar yazmaya, sözler yazmaya çalışıyoruz. Ben de söz yazıyorum. Ama işin müzik kısmına dökmek ciddi bir zorluk aslında.
0: Peki
1: Bu kadar hafife alınmamalı
0: bununla
1: bence.
0: ilgili ne diyorsun mesela? Hani şunu diyor musun? Ben Sevgim Yılmaz olarak 20 senedir ben piyasadayım. 25 senedir ben bu çocukluğumdan beri bu piyasadayım. Emek verdim. Ama 2 günde insanlar yapay zekayla şarkı çıkarıyor ya da örnek veriyorum back vokallerle vesaire. Hakkının yenildiğini düşünüyor musun?
1: Yani şöyle söyleyeyim, hakkımı yenildiğini düşünmüyorum aslında. Çünkü bu müzik olayı, sahne olayı, tanınırlık tamamıyla artık şans. Çünkü benden binlerce kat eğitimli, benden binlerce kat iyi olan, fakat şu anda istediği yerde olmayan yüzlerce genç var. Yüzlerce kadın, yüzlerce adam var. Baktığın zaman tamamıyla aslında şansa kalmış bir hayatımız var. Ve yaptığımız ne olursa olsun, hangi işi yaparsan yap, zaten birçok kişi hayatında istediği işi yapmıyor şu an biliyorsun. Çok az insan var. Belki onlardan biri sensin, biri benim. Şanslı diyebileceğimiz.
0: Çok şükür.
1: Bize böyle bir şans tanınmış. Belki de Allah'ın lütfu, belki değil kesin onun lütfu. İstediğimizi bize
0: Bin
1: vermiş.
0: şükür.
1: O yüzden de ben haksızlık olarak görmüyorum. Eğer birinin bir şeyleri gerçekten patladıysa yapay zeka ya da başka bir şeyle. Demek ki ona çizilen yol oymuş ve o şekilde ilerlemiş. Yani kıyas olayım çok yoktur. O hak etti, ben hak etmedim ya da ben hak ettim, o hak etmedi. Bunlara çok bakmam. Demek ki böyle olması gerekiyor bazı şeylerin. Çünkü hiçbir şey tesadüf değil hayatta.
0: Tevafuk diye bir şey vardır.
1: Aynen öyle.
0: Hiçbir şey
1: Buna çok
0: tesadüf değildir.
1: inanıyorum.
0: Ben de çok inanırım. Ve ben şunu sormak istiyorum. Şu anda gerçekten istediğim konuma ulaştım mı? Ya da örnek veriyorum. Bu kadar emek veriyorum ama hayalimdeki şu konuma daha gelemedim dediğin o, şu an mesela ne konumdasın? Hayallerini yaşıyor musun şu
1: Şöyle
0: anda?
1: söyleyeyim, bundan 6 sene öncesine gidersem hiç düşünemeyeceğim bir yerdeyim. Ama şu an olduğum yerden bakınca çok daha iyi yerlerde olmak tabii ki hepimizin hayali. Bu hiçbir zaman oldum diyemiyoruz. Hani bu çok geçmişten de gelen bir şeydir. Oldum dediğin anda zaten bittiğin gündür diye.
0: Ben burada bir net vermek istiyorum. Bu kadar tevazu gerçekten diyorum ısrarla diyorum ki yani bir şey söyle ısrarla yok ama hep
1: Estağfurullah.
0: mütevazı mütevazı mütevazı hep hanım hanım hanım. Yani
1: Estağfurullah.
0: ama şu var. Yani 2026 senesi olur. Bundan sonraki süreçte turneler yapıyorsun ben
1: Sürekli.
0: görüyorum.
1: Evet.
0: Harbiye'de seni görmek istiyorum.
1: Ay inşallah. Ben de
0: Yani
1: bunu
0: hiç
1: çok
0: Harbiye
1: istiyorum.
0: konserini ben görmedim.
1: Evet, o
0: Ama Allah
1: olmadı.
0: nasip etsin inşallah.
1: İnşallah
0: Önden
1: olsun.
0: protokolden ben yer istiyorum.
1: İnşallah. Ne
0: İlk
1: demek? Baş
0: Harbiye
1: tacısın.
0: konserinde.
1: Her zaman. Çok
0: Kayıtlar
1: mutlu
0: altında.
1: olurum. Hemen Pınar'ın yanında biliyorsun.
0: Evet her zaman. Dediğim gibi
1: Ay.
0: bunu çok istiyorum açıkçası seni görmek. Çünkü senin sesin çok doğal, çok güçlü.
1: Bu hayali benimle beraber kuran çok kişi var, bunu biliyorum. Yani kiminle konuşsam, sahnemi kim izlese, ne olursa olsun ya da beraber bir araya gelip kimle sohbet etsem herkesin bana söylediği bir cümle bu Harbiye. Demek ki herkes beni orada hayal ediyor. Aynı şeyi birçok kişi aynı anda düşünürse biliyorsun olması daha yüksektir. O yüzden bu olasılıkları neden olmasın
0: Tabii.
1: diyelim ki, mutlaka olacak.
0: Kariyerinde ya da sahnede aman keşke ben bunu söylemeseydim ya da bir programında ve kamera arkası olabilir. Bunu yapmasaydım ya da şu anda biri görse ya da bir kamera çekse bir olay olduğunda olay olur dediğim bir anım var mı?
1: Böyle bir anlam yok. Genelde dikkatli davranırım. Dikkatli giyinirim. İnsanları çok rahatsız edecek tavırlarda bulunmam. Biri bir şey söylüyorsa dikkatli dinlerim. Tamamıyla anlamadan cevap vermem. O yüzden çok problem yaşamıyorum. Ama mutlaka böyle bir şey olmuştur. Belki şu an hatırıma gelmiyordur. Ama şöyle özellikle aa mihenk gibi aklıma kazıdım. Böyle bir şey olmuş diyeceğim bir şey şu anda
0: Ya
1: yok.
0: da bir
1: Şükürler olsun.
0: piyasada
1: Bugün
0: mesela
1: kesin olmuş sahneden sonra.
0: kesin. Kesin yani. Piyasada en sevdiğin ilk 3 isim kim? Bu bana destek oldu dediğin. Aklına gelebilecek şu an 3 isim. Sanat camiasından bahsediyorum.
1: Şöyle söyleyebilirim. Sanatçı sevdiğim isim diyebilirim.
0: Hayır
1: Yani
0: yok
1: birebir
0: sevdiğin isim değil. Hayır yok
1: tanışmasam da.
0: hayır. Sevdiğin
1: Ama
0: değil
1: piyasada
0: destek
1: birileri
0: olarak.
1: birilerinin çok yanında olabilecek. Bir de ben çok piyasanın içinde değilim. Yani insanlarla çok diyaloglarım yok. Benim çok müstakil bir hayatım var. Evet sahnelerim çok yoğun. Her gün başka bir şehirdeyim. Her gün bir yerlere gidiyorum ama benim belki görmüşsündür Instagram'ımda ya da Pınar mutlaka söylemiş bana iş verdi. 8 tane kedim, 2 tane köpeğim var. Her gün ben işte düzenli sabah erken kalkarım, spora giderim. Onun dışında sahnem yoksa evdeyimdir. Hani günlük işlerimi yaparım kendime özel. Kendime vakit ayırırım. Anneciğim benimle yaşıyor. Annemle vakit geçiririm vesaire. O yüzden baktığın zaman ben çok insanların içinde olmadığım için benim piyasada arkadaşım, dostum diyebileceğim birisi de yok.
0: Şunu diyebiliyor muyuz? Sanat camiasından dost olmaz der misin?
1: Demem. Ama şunu düşünüyorum.
0: Dürüstçe sormanı
1: Zaten her zaman
0: söylüyorum.
1: düz yanıt
0: Evet.
1: veriyorum sana. Ama şuna çok inanıyorum. Aynı piyasanın içinde aynı işi yapan aynı, kadın veya erkek birbirine çok katlanabilir olduğunu ve arkadaşlıkların gerçek olduğuna ben çok inanmıyorum.
0: Yani şuna
1: Çünkü bir
0: geliyor
1: yerde
0: aslında.
1: mutlaka kıskançlık devreye bile girebilir. Yani şartlar ne kadar eşit bile olsa bir yerde ya o şarkı bana niye gelmedi? İşte benim klibimi niye o çekmedi? Ya da niye orada bu şekilde olmadı? Ben niye böyle söyleyemedim? Mutlaka bunlar konuşuluyordur. Yani insanın çünkü içinde ve titrinde var bu.
0: Yani şunu diyebiliyor musun? Veya şunu der misin? Bizim piyasamızda kadın kadının yurdu değildir. Bu
1: Öyle şeyler
0: cümlesini
1: söylemiyorum ben. Benden duymak istiyorsun ama söylemiyorum bak.
0: bunu
1: Karnım
0: hayır. Evet. Yani bunu
1: pişmedi
0: bana söyler misin? Yani böyle düşünüyor musun? Ya da destekliyor musun?
1: Şöyle söyleyeyim. Kadın kadının ya da erkek erkeğin değil. İnsan insanın biliyorsun ki hiçbir
0: Peki
1: zaman
0: yurdu mudur?
1: gerçeği değil.
0: Destekler mi?
1: Destekleyenler de var. Ama çok bu gözle görülür bir şey değil. Çok
0: Aşk.
1: az. Yani bir elin beş parmağın beşini geçmez. Öyle söyleyeyim sana. Çünkü insanların birbirine çok katlanabildiğini zannetmiyorum. Yeni nesil gümbür gümbür geliyor.
0: Mesela kimleri şu anda diyorsun ki boynuz kulağa geçti diyorsun şu an son zamanlarda en çok konuşulan kim mesela var? Dinlediğin var mı evde yeni nesilden?
1: Yani şu an yeni nesil bütün rapçileri dinliyorum hepsini. Ve gerçekten piyasada çok çok iyi yerlere geldiler. Ve çok seviliyorlar. Bunlar çok güzel şeyler. Çok yoğun sahneler yapıyorlar. Ama canlı ama playback. Bir şekilde ben çok iyi olduklarını düşünüyorum. Yaptıkları ve geldikleri yeri kendi imkanları doğrultusunda izlediğimde. Onun dışında zaten dinlediğim kadın sanatçılar var, erkek sanatçılar var.
0: Ben
1: Onlar
0: mesela
1: ayrı yerim,
0: kendi
1: çok ayrı.
0: jenerasyonumdan Melis Fis'e bayılıyorum.
1: Evet, ben de çok seviyorum.
0: Evet.
1: Çok çok tatlı,
0: Benim
1: çok sevimli.
0: evet. Burada uğurum zaten ilk benim konuğumda.
1: Ne
0: Buradan
1: güzel.
0: Melis'e çok selamlar. Tekrar bekliyorum seni canım arkadaşım. Gerçekten onun
1: İnşallah. Buradan
0: uğruyla
1: selamlar
0: beraber.
1: gönderiyoruz. Birebir tanışmıyoruz ama ben de mutlaka Instagram'da çok denk geliyorum. Önüme çok düşüyor.
0: Çok iyidir
1: Çok
0: senden iyi
1: sevimli,
0: olmasın.
1: çok güler
0: Hani
1: yüzlü.
0: muhteşem. Hani ileride genç kuşağı eğitmek için vesaire akademiyi düşünür müsün? Ya da bir eğitimci olarak.
1: Şimdi bunda benim eğitim altyapım normalde akademik kariyer yapabileceğim boyutta olduğunu düşünmüyorum. Benim çünkü dışarıdan eğitimlerim var şu anda. Çan ve nota
0: Evet.
1: eğitimlerim. Piyano eğitimi alıyorum aynı zamanda. Ama buna dair herhangi bir okulda ben okumadım. Normalde ben İktisadi İdari Bilimler mezunuyum 9 Eylül. Bilgin olsun.
0: Aa, süper.
1: Müzik eğitimim temelden gelmiyor.
0: Aslında
1: Ama
0: doğuştan
1: kendim
0: geliyor.
1: dışarıdan
0: Yani
1: eğitmeye
0: şu anda Sevgin
1: çalışıyorum şu
0: Yılmaz
1: an.
0: diyor ki ben bazıları gibi yapay zeka ile değil ben doğuştan bir starım diyor şu anda. Sen söylemiyorsun ben
1: Estağfurullah.
0: söyledim. Ve şu anda burada bir es verip hemen ocağımda
1: Mercimeği
0: süzüyorum. Mercimeğim
1: süzüyoruz.
0: başlandı. Hemen süzüyorum. Şöyle bakın efendim evdeki mutfak gibiyiz. Gördüğünüz gibi sevgili seyirciler. Of of of.
1: Evet. Tavamız bile orada duruyor.
0: Her şey
1: O kadar
0: duruyor.
1: evde gibiyiz.
0: Aynen. Hemen bu aşamada şuradan bir kabımı alıyorum. Mercimeğimi içerisine boşaltıyorum. Ve duruyorum. Hiç senin de hiç yanıma gelip de bir hazırlık yapasın yok yani anladığım
1: Doğramamın sebebi
0: kadarıyla.
1: varsa doğrayayım. Soğanları doğrayayım mı?
0: Lütfen. Soğan kalmadı zaten.
1: Hiç
0: Soğan
1: taze
0: yok.
1: soğanlar var.
0: Evet evet
1: Doğranmayacak mı?
0: lütfen. Sen
1: Elimi
0: doğra.
1: yıkayayım hemen. Öyle de titizimdir.
0: Aynen. O sırada
1: Hemen
0: sevgili
1: geliyorum.
0: seyirciler ben yeşil mercimek salatamızın malzemesini okumak istiyorum öncelikle. Sevgili Yılmaz doğruya dursun.
1: Mutfakta.
0: Evet. 2 yemek kaşığı yeşil mercimek ya da
1: Nasıl
0: kırmızı
1: doğruyorum?
0: mercimek.
1: Çok özür
0: Yuvarlak
1: dilerim.
0: yuvarlak doğrayabilirsin. Ben kırmızı mercimek seviyorum bu salatada. Özellikle kesme makarna içeride haşlanıyor sevgili seyirciler. Kırmızı kapya biber, 3 dal taze soğan, konjon turşu, mısır, ceviz içi ve maydanoz. Harika, çok fresh bir salata yapıyoruz böyle makarnadan. Çok güzel yanında akşam yemeğinin yanında. Bence çok ideal. Özellikle genç, bekar ama sevgili
1: Evet.
0: olup da bir çiftler varsa bence tam onlara göre.
1: Zayıf kalmak isteyenler.
0: Çok fit aynı zamanda.
1: Gerçekten
0: Şu
1: öyle
0: an
1: bu
0: bana bir
1: çok tutar.
0: atıfta bulundu yani çünkü etsiz gibi ama Sevgim Yılmaz için etsiz yemek olmuyor ne yazık ki.
1: Buradan çıkışta kavama yemeği gibi. Ekibi götürüyorum.
0: Yazıklar olsun.
1: Bunu nereye koymamı istersiniz
0: Direkt
1: efendim?
0: içine yani böyle
1: Koyalım mı
0: bir
1: içine?
0: doğramaya da yok
1: Hiç
0: ama
1: gerek yok.
0: yani sevgili seyirciler
1: Ama
0: sevgili
1: böyle
0: Yılmaz.
1: halka halka dediniz,
0: Fakat
1: ince demedin.
0: yani bravo hiçbir problem yok. Ve ben senden şunu rica ediyorum.
1: Salata koşuyor doğru mu?
0: Evet bunu da
1: Tamam.
0: doğra.
1: Bunları küp mü hocam? Halka mı?
0: Hepsini yuvarlak yuvarlak küp küp doğru
1: İşte öyle
0: yapıyorsun böyle.
1: dersen büyük olur.
0: Çok güzel. Ben gösterebilir miyim?
1: Küp yapmayayım mı
0: Hayır
1: şöyle?
0: bak ben sana bir göstermek istiyorum. Evet düşmanlık girmesin aramıza. Kesin şöyle. Şöyle görüyorsunuz.
1: Akşama sahnede sargıda elimle.
0: Yok olur mu? Şöyle bir incelik istiyorum lütfen. Yani çok zor değil bence. Tekrar
1: Değil.
0: göstermek istiyorum. Bak şöyle aldık böyle. Yani çok bir...
1: Sahnede ben aynısını yapacağım. Onu sahneye alacağım. Hadi Cem söyle.
0: Ben söndürüyorum diye gidiyorum biliyorsun. Sezen Aksu şarkılarından mesela hangisini en çok söylemeyi seversin? Ben Sen Ağla'ya özellikle çok bayılıyorum. Benim için onu söyler misin
1: Sen
0: şimdi?
1: ağlama mı?
0: Sen Ağla. Hani kaç sene sonra çıktı ya.
1: Ben o şarkıyı bilmiyorum.
0: Ya da
1: Sen ağla
0: bir...
1: hangi şarkı?
0: Şimdi o zaman şunu söyleyeyim. En çok söylemekten keyif aldığım bir Sezen Aksu şarkısından bir kuble rica
1: Tamam.
0: ediyorum.
1: Buraya yayınlama, tamam mı?
0: Ben burada müzik...
1: Bilmiyorum dediğim yeri
0: Yani...
1: yayınlama sakın.
0: Efendim kadın yok. Sen ne
1: Deyip
0: yapayım bilmiyorum.
1: yayınlıyormuşsun.
0: Bilmiyor ne yapayım yani. Biz buradayız. Evdeki mutfak. Siz yabancı mısınız? Aramız ayrı gayrı.
1: Ay.
0: Alayım okur musun?
1: Tamam okurum.
0: Bir
1: Bir dakika sat o
0: Sezen
1: sözü.
0: Aksu... Efendim Sezen Aksu şarkısını bilmedi Sezen... Sevgim Yılmaz. Ben şok.
1: Biliyorum.
0: Şu an unuttu
1: Beni gör
0: heyecandan.
1: buraya kaynat pencerede.
0: Ha, burada bizimdeyiz. Ne olacak? Ha,
1: Ay.
0: sevgili seyirciler, fırınımı göstermek istiyorum sizlere. Fırınıma gerçekten bakar mısınız? Bakın lütfen.
1: Bir şey yanıyor mu?
0: Karamelize oldu. Bakın lütfen. Of, bakar mısınız? Ne kadar güzel oldu. Yani 3-4 dakika sonra hazır. Of of of. Bakın göstermek istiyorum. Şöyle cımbızımı aldım. Bakın ne güzel böyle pişti. Gerçekten kuzudan hallice.
1: Beni kandıramazsın.
0: Şöyle. Bir 5 dakikaya hazır. Makarnama bakayım. Hala Sezen Aksu şarkısını söylemedi bu arada.

0: Yine düşer deli divane gönlün aşka, aşka, aşka.
1: Efendim, bu
0: Yerleri geçtik.
1: gerçekten böyle bir ses yok. Ben bilerek söylemesini istedim ki yani Sevgim Yılmaz'ı ben mutfağıma alırım da ben dinlemez miyim yani?
0: Kandırıldım.
1: Yalnız etinden sütünden bu kadar
0: Evet.
1: sesinden.
0: Biber doğradım.
1: Yani
0: Hepsini doğrayayım mı?
1: evet lütfen.
0: Peki efendim.
1: Ya ne yapayım, senin sahnenden de yer bulmak o kadar zor ki. Yani buraya kadar
0: Of.
1: gelmesin elbette ki rica edeceğim yani senin
0: Estağfurullah. Ne
1: açından.
0: zaman istersen. Buyur gel baş tacısın.
1: Muhtemelen şey diye. Ben bir program bitsin ben biliyorum. Yandım efendim biliyorum
0: Birisi sakın
1: kuliste.
0: almayın diyeceğim.
1: Birazdan mikrofon kafama geçecek muhtemelen.
0: Estağfurullah. Hiç yapar mıyım öyle bir şey?
1: Yok olur mu? Şimdi efendim ne yaptık? Mısırı ilave ettik. Közlenmiş kapya biberimizi yaptık. Sevgim ablamın konuşan turşularını da doğradık. Muhteşem gördüğünüz gibi. Tam olması gerektiği gibi. Soğanlarımız zaten oh, tam yemekli.
0: Taze soğanlarımıza halka halka yapmışım.
1: Yani tam kebaplık biliyorsun.
0: İlgilendirilmedim ama.
1: Aynen. Ama olsun problem yok. Biz bizeyiz burada. Yabancı yok.
0: Evet.
1: Makarnamız da gördüğünüz gibi haşlandı. Çok güzel. Hemen ben makarnamı da süzmek istiyorum. Şuradan bir hemen
0: Onu da
1: süzgeç mi
0: mı
1: olur?
0: mercimeğin içine koyacağız?
1: Evet. Çok güzel
0: Aa.
1: bir
0: Şunu ayırayım
1: salata
0: yerim canım
1: oluyor.
0: çekti.
1: Fresh. Efendim zor kadın. Yani sonra diyor ki ben zor
0: Turşu
1: değilim.
0: yiyeceğim.
1: Hemen şöyle ben bunu da süzmek istiyorum.
0: Turşu yeter mi bu kadar? Bunları
1: İstiyorsan
0: doğrayayım
1: bence
0: mı?
1: yeterli. Doğru.
0: Tamam.
1: O sırada. Hopsut. Hemen sevgili seyirciler. Of of of. Şöyle gördüğünüz gibi hemen direkt şeffaf bir
0: Makarna.
1: şekilde makarnayı ilave ediyorum.
0: Her şeyi sıcaktan koyuyoruz yani.
1: Her şeyi sıcaktan.
0: Aa, ama
1: Şöyle
0: bunu
1: hepsini.
0: dolapta bekletebiliriz.
1: Bekler bekler. Soğuttuktan sonra 3-4 gün bekleyebilir. Sorun yok. Akşama da
0: Şunu ben yerim
1: yapabilirsiniz.
0: ayırayım.
1: Şöyle evet. Şu ana kadar nasıl gidiyor? Memnun musun?
0: Evet
1: Mutlu
0: çok
1: musun?
0: memnunum. İyi ki
1: Şöyle.
0: gelmişim. Köz biber yedim. Sonra da sinek
1: Beni engelleyecek
0: oturacak.
1: efendim bu arada. Ben onu hissediyorum programdan sonra.
0: Buradan çıkışta tüm ekip kavurmacıya gidiyoruz.
1: Hayır. Şimdi limon sıkalım içine. Dedim sana şunu vereyim. Cevizi içine koyup sonra limonla sıkarsın lütfen.
0: Sıkacak var mı?
1: Limonu sıkacağımız elbette ki var. Şurada. Şöyle. Ben hemen maydanozumu doğramak istiyorum.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Evet.
0: Şimdi bu böyle mi kullanılır, böyle mi?
1: Böyle
0: Öyle değil mi?
1: yapıyorsun. Evet.
0: Normalde biliyorsun, çoğu kişi bunu kullanmayı bilmiyor.
1: Tekrardan
0: Ay
1: gösterelim
0: şaka
1: efendim. Ay yok
0: yapmıyorum.
1: yok tabii
0: Gerçekten
1: ki.
0: birçok yerde onu böyle
1: Efendim
0: çevirip
1: aparatımız
0: eziyorlar.
1: var.
0: O yüzden
1: Hiç böyle
0: böyle
1: değil.
0: dedim.
1: Gördüğünüz gibi limonu
0: İçine
1: koydunuz.
0: girmesi
1: İçine
0: lazım.
1: girdikten sonra
0: Aynen öyle.
1: evet. Şimdi
0: Tamam.
1: maydanozumu doğramak istiyorum içine. Freshlik katsın diye. Şöyle. Çok güzel.
0: Buna baharatları da istediğiniz gibi koyabilirsiniz.
1: Ve ben
0: Ben olsam sumak da koyardım buna. Ama ben değilim. Siz yapıyorsunuz.
1: Senin için
0: Sumak
1: koyalım
0: normalde biliyorsunuz mercimeğe
1: bari.
0: çok yakışır.
1: Efendim kadın bildiği için İzmirli değil bu kadın. Ben size söyleyeyim ya Adanalı.
0: Kökenler öyle
1: Evet
0: gerçekten.
1: net yani. Hani
0: Pınarlı beni biliyorsun kökenleri. Şunu ben alayım da yıkayayım bari. Şuraları toplayalım.
1: lütfen
0: Her
1: ablacığım
0: yer
1: ya bana
0: dağıldı.
1: bırakma yani lütfen sen
0: Bu
1: de
0: lazım
1: yardım et.
0: mı?
1: Hayır değil
0: Neden
1: lütfen.
0: çıkardık bunu biz?
1: Aslında sana domates soyduracaktım ama kıyamadım.
0: Aa çok iyi. Ben bıçakla da soyarım domatesi.
1: Ah.
0: Aşk
1: Hemen.
0: olsun.
1: Bir saniye.
0: Bana ince bir bıçak verin. Aşk olsun.
1: Lütfen hemen bir domates veriyorum sana.
0: Anneler nasıl kızardı böyle
1: Bakın.
0: yere su damlatınca.
1: Domates. Hangi bıçakla
0: Ben
1: doğramak?
0: seçerim orada.
1: Evet,
0: Hiç
1: sen
0: yorulma.
1: seç. Ben de o
0: Gel.
1: sırada koyayım. Evde mutfağına girer misin?
0: Nereye?
1: Evde yemekleri sen mi yaparsın, yardımcın mı yaparsın?
0: Yardımcım yapıyor ama böyle çok özel hissettiğim dostlarım, arkadaşlarım, erkek arkadaşım geldiğinde kendim giriyorum.
1: Peki, sen söylediğin için soruyorum. 2026'da evlilik gözüküyor mu?
0: Şu an gözükmüyor.
1: Evet. Efendim
0: Domates
1: Sevgim Yılmaz,
0: nerede?
1: magazin gündemine de
0: Şu an
1: buradan
0: gözükmüyor ama
1: alabilirsiniz
0: her şey
1: efendim.
0: kısmet bu hayatta
1: 2026'da.
0: biliyorsunuz. Her şey
1: Aynen.
0: kısmet.
1: Ben birazcık zeytinyağı ilave
0: Domates
1: etmek
0: nerede?
1: istiyorum. Domates.
0: Sakladın mı?
1: Aa. Domates buradaydı.
0: Yürüdü gitti mi? Çekmeceye mi düştü acaba? Çok
1: Evet
0: gülerim.
1: bakayım.
0: Kesin içiniz
1: Evet.
0: hayattaki şansı.
1: Burada biz buradayız yani
0: Hangi
1: efendim.
0: çekimde
1: Burada
0: oldu bu? Bende olmuştur bir tek.
1: evet. O sırada tuz ilave etmek istiyorum. Sen bakar mısınız ne güzel domates oluyor. Burada çok şaşırıyorum. Hala ben bu kadının mutfaktan...
0: Bence buraya zoomlamalısınız.
1: Aynen.
0: Aşk olsun. Ve ince soyuyorum. Kalın da değil.
1: Ben ona bakacağım şimdi.
0: Lütfen. Ve daha kopmadı.
1: Evet.
0: Elmayı koparana kadar eskiler öyle yaparmış biliyor musun? Elma soydururlarmış.

0: Doğramo işleri için.
1: Evet. Ya bu arada
0: Çalışmadığın
1: ya
0: günlerde.
1: efendim de bakar mısın ne kadar güzel doğuruyor. Ama sadece bıçağı tutuş ve doğrama biçimi yanlış. Bir dakika burada durmanı istiyorum.
0: Buyurun lütfen.
1: Bıçağı aldığın takdirde böyle değil. Böyle değil. Bıçağı böyle tutun. Bıçak burada, sapı
0: Tamam.
1: burada. Elini burada aldıktan sonra elin böyle olacak.
0: Hı, şöyle
1: Şöyle, evet.
0: yapacağım.
1: Çünkü niçin? Sen elini böyle yaparsan burası kesilir.
0: Parmağıma
1: Ya da böyle
0: gelme
1: yaparsan
0: olasılığı.
1: buraya kayabilir. Ancak yana aldım. Koyduktan sonra bak. Benim artık elimin kesilmesi imkansız. Çünkü böyle kayıyor.
0: Tamam yapacağım.
1: Lütfen gösterme yapmanı istiyorum şimdi.
0: Bıçağı böyle mi tutuyorum?
1: Evet, şuradan. Destekle.
0: Vay.
1: İstiyorsan şef bıçağıyla yap daha rahat olur.
0: Tamam.
1: Nasıl rahat edersen.
0: Şu.
1: Evet.
0: Vay, tamam.
1: Evet,
0: Evde
1: altyapı
0: deneyeceğim
1: var.
0: bunu.
1: Altyapı
0: Aşk
1: var.
0: olsun.
1: Bunun içine de hadi katalım.
0: Buyurun lütfen.
1: Evet, mis gibi salatamız da hazır.
0: Zeytinyağı koyacağız.
1: Koydum.
0: Koyduk.
1: Evet.
0: Balzamik konu bunu.
1: Balzamik güzel
0: Sence?
1: olur.
0: Ama herkesin damak tadına
1: Hem
0: uymuyor değil mi?
1: alıcım
0: Ben
1: sana
0: alırım.
1: zahmet kaldır. O
0: Bana
1: sırada
0: iş
1: şimdi
0: yaptırıyor.
1: bal kabağım da hazır. Bal kabağı sizin konta. Onu çıkarmak istiyorum. Of of of. Of, bakar mısınız şunun lezzetine? Şöyle göstermek istiyorum. Bakın sevgili seyirciler, bakar mısınız? Yani şu ne kadar yumuşacık. Bakar mısınız? Ne kadar dağılıyor. Görüyor musun? Kuzudan hallice. Efendim, şu anda biz mutfağımızı toparlayalım. Finalde buluşalım.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
2: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksoft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.
3: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: gülüşen, müthiş sahne enerjisi ve en sevilen şarkılarıyla 3 Mayıs Pazar günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda. Organizasyon Çizgim Event. Biletler Bu Bilet'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Efendim biz mutfağımızı toparladık. Şu anda yemeklerimiz hazır, sunumlarımız hazır. Ben Sevgim ablamdan bir kuble, hatta bir güzel şarkısını söylemeni istiyorum. Ama senden ricam, dayanamıyorum söyler misin?
2: Tabii ki
1: söylerim. Senin sesinden bir dayanamıyorum gelsin.
2: Hadi söyleyeyim.
1: Sen o sırada bir servis yap.
2: Tamam.

0: Ya
1: Teşekkür
0: bu
1: ederiz.
0: nedir? Yani bu nasıl bir acıdır? Yani bu şarkıyı söylerken hissediyorsun.
1: Evet, hissediyorum bazen.
0: Hani bir
1: Ama bazen.
0: anlamı var mı?
1: Şöyle söyleyeyim. Bu şarkıyı Kerim yazdı zaten. Kerim Aras. Buradan da sevgilerimi
0: Selam olsun.
1: gönderiyorum. Düeti de onunla yaptık biliyorsun. Şarkı inanılmaz güzel. Ben söylerken o anda çok şey hissederek söylüyorum. Ama normal standartlarda şarkı söylerken bir şey hissetmiyorum.
0: Mesela şunu dedi mi? Kerim sana geldi sevgim. Bu şarkıyı biz beraber düet yapalım dediğinde illaki bir hissettiğin bir şey vardır. Örnek veriyorum bu
1: Şarkıyı
0: şarkının
1: zaten bana
0: duygu.
1: ilk gönderdiler, dinledim. Sonra bir daha dinledim. Sonra bir daha dinledim. Dedim ki bu şarkıda bir şey var. Daha böyle soft bir okuma şeklinde geldi bana. Dedim ki şurayı şöyle yapabiliriz, burayı böyle yapabiliriz. Kerim'le birlikte bayağı dinledik. O zaman işte Eva yapımında sevgili Hazar Bey'le bayağı bir oturduk, konuştuk. Neyi nasıl söyleyebiliriz, nasıl yapabiliriz? Onunla konuşmamızın sonrasında şarkıyı böyle okumaya karar verdik ve çok da güzel yürüdü. Çok dinlendi. Çok çok kişi paylaştı ve gerçekten hissederek, acısını çeke çeke insanlar paylaştılar. Bu da bize çok güzel dönüşler getirdi.
0: Yani sen yükseliyorsun ya artık ikinci kısımda dayanamıyorum diye yani. Artık
1: Evet.
0: benim derdim olmamasına rağmen dertleniyorum
1: Olmayan
0: yani.
1: aşkın acısını
0: Evet.
1: çektirdin bize diye zaten bana sürekli yazıyorlar. Abla olmayan aşkın acısını çektirdik
0: Ya ben
1: diye.
0: burada diyorum ya hani hatta senin için. Herkes boşuna demiyor. Yeni nesil Sezen Aksu diyor aslında. Çünkü Sezen'in şarkıları da normal günlük hayatta dinlediğimizde de hani bir
1: Evet.
0: dertlenir, bir hislerin duygusal
1: Evet.
0: olur ya
1: Çok
0: sen
1: derin.
0: orada da.
1: Çok derin hissettiriyor.
0: Ya sen böyle bir kadınsın zaten
1: Teşekkür
0: güçlü.
1: ederim.
0: Hani bu
1: Sağ ol.
0: kadar güzel bir çizgin var. Asla çıkmıyorsun. Hani program
1: Çıkmıyorum.
0: boyunca o kadar dedim ki hani bir şey söyle falan.
1: Çok uğraştım,
0: Ama
1: çıkmadım.
0: hiç yok
1: Evet,
0: yani ama.
1: sevmiyorum birilerine sataşmayı. Yani bana göre sen yine kızacaksın bana belki ama hayatta en güzel şey haddini bilmek.
0: Evet.
1: Birilerine çamur atarak, sataşarak ben birilerinin bir şeyler yapabileceğine inanmıyorum. Zaten şöyle bir şey var, çok konuşan hiçbir zaman bir şey yapamaz. Birazcık da işlere bakmak lazım. Kim ne yapıyor, nerede nereye gelmiş, kimle ne yapmış, buna bakmak lazım biraz da.
0: Çünkü
1: O yüzden çok sevmiyorum sataşayım,
0: evet.
1: kavga edeyim, aman ona şunu söyleyeyim, buna bunu söyleyeyim de bir dikkat çekeyim. Böyle bir şey yok
0: Sanat
1: bende.
0: camiasında çoktur ya aslında o yüzden biliyorsun hani herkes birbirine sataşır. O
1: Evet.
0: sevgim buradan sevgime bir şey söyler. O masum kırmızı güle bir şey söyler. Hani
1: Evet.
0: bunlar çoktur aslında ama sen çok uzak duruyorsun böyle
1: Evet. Diyorum ya benim
0: kaoslardan.
1: çok müstakil kendime has bir yaşam tarzım var. Ben onun içinde de gayet mutluyum. Tabii ki yaptığım iş gereği çok fazla bir şeylerde göz önünde olmak zorundayız. Herkese şarkılar söylüyoruz. Onların gözünün içine baka baka bir şeyler yapıyoruz. Orası çok ayrı bir boyut. Ama oradan indiğim anda ben sevgim olarak çok başka bir şekilde yaşıyorum.
0: Ama sevgili seyirciler ben şunu garanti ediyorum. Yani burada biz bizeyiz. Yani yaklaşık 45 dakika 1 saat bu kameralar açık. Burada
1: Evet.
0: hiçbir yabancı yok. Artık alıştılar bize de bana da sana zaten
1: Mutlaka.
0: biliyorlar. Hiçbir şekilde diyorum ya sen çizginden çıkmıyorsun o güçlü tavrın. Ben bir an dedim ki artık hani en son şey mikrofon dedim bir gelsin artık falan bana ama asla yok. Çok güzel bir kalbim var
1: Teşekkür ederim.
0: öncelikle.
1: Sağ ol.
0: Hani bizim programımıza gelmek nasıl bir duygu? Nasıl bir program geçirdik? Duygularını benimle paylaşır mısın?
1: Ben çok keyif aldım. Çok güzel sohbet ettik. Çok güzel vakit geçirdim. Hiç sıkılmadım, kasılmadım. Normalde ilk girdiğim ortamlarda böyle bir anda çok sıcak olamam yapım gereği ama hiç öyle yabancılık çekmedim. Ekip de zaten çok keyifli. Hepinizi ayrı
0: Teşekkür
1: ayrı
0: ederiz.
1: çok sevdim. Çok teşekkür ederim. En kısa zamanda bir sahnemde mutlaka hepinizi ağırlamak istiyorum. Burada kim varsa çok mutlu olurum.
0: Özellikle şimdi
1: Sizin
0: yemeğe geçelim.
1: Sinkonto'dan yemek için
0: Aynen.
1: de can
0: Hemen lütfen tadım yapalım hatta
1: atıyorum.
0: beraber.
1: Yapalım.
0: İstersen önce
1: Hemen yapalım.
0: Sinkonto'dan başlayalım. O
1: Evet,
0: sırada ben de
1: lütfen.
0: tadıma geçeyim. Direkt şeffaf şekilde bakın. Yoğurtla beraber bakarsan
1: Öyle
0: daha
1: bakacağım.
0: tatlı.
1: Hepsinden üst üste koyayım.
0: Efendim. Karamelize soğanın tadı. Yoğurdu neden koydum? Yoğurdun çok özel bir ağırlığı var. İçine pul biber, tarçın vesaire koymuştum biliyorsunuz diğer baharatları. Ancak yoğurtla beraber harika bir eşlik ediyor. Dengeliyor aslında kabağın tadını. Şu an Sevgi Hanım'a da sorayım. Şu anda nasıl?
1: Evet, yoğurtla çok güzel. Tarçın aşırı baskın değil. Tarçını çok yüksek oranda sevmem. Ama bunda hiç öyle rahatsız edici gelmiyor. Her şey çok keyifli.
0: Kuzdan
1: Eline
0: halice
1: sağlık.
0: diyebilir miyiz?
1: Diyelim.
0: Şimdi
1: Ayıp olmasın.
0: salatamızın tadına bakalım.
1: Buna bakacağım.
0: Ama sen etçi bir insansın o
1: Evet,
0: yüzden.
1: çok aşırı
0: Ama
1: etçilim.
0: eğer bu kadar
1: Proteini buradan alıyorum şu an.
0: evet et yemeseydin, bu
1: Mercimekten.
0: kadar etçili olmasaydın nasıldı?
1: Şu anda da gayet güzel. Bunun yanında et de çok yakışır. Et de çok güzel oluyor. Kabağa yatıştırıyorum.
0: Salatanın ekşisi de bence çok güzel.
1: Kısır gibi olmuş. Çok güzel.
0: Makarna çok rahatsız etmiyor. İçinde
1: Evet.
0: ilk başta akla gelen şöyle diyebilirler. Makarna var, mercimek var. Aynı zamanda doyurucu.
1: Bence çok güzel.
0: Bunun yanında çok bir iki parça et olabilir. Tavuk olabilir. Çok güzel.
1: Bunlar hem balığa hem tavuğa hem ete çok
0: Hepsine çok
1: yakışır.
0: iyi gider.
1: Harika.
0: Peki finale gelmeden önce. Bizim programımıza özel. Bizim bir ritüelimiz var. Bizim programımıza özel izleyicilerimize Sevgim Yılmaz bir motivasyon cümlesi kurmasını istesem. Bu ne olurdu? Hem 14 Şubat'a özel. Anlamlı bir cümle kurar mısın?
1: Tabii ki. Nefes aldığın sürece illaki gelenler olacak, gidenler olacak, sevdiklerin ve vazgeçtiklerin olacak. Önemli olan kiminle yol yürüdüğün değil, senin o yolda ne kadar hızlı yürüyebildiğin aslında. O yüzden ne ayakkabılarına ne elinden tuttuğuna güvenmeyeceksin. Sadece ve sadece kalbine güveneceksin.
0: Aslında çok güzel bir yere değindin. İçinizdeki güce inanın sevgili
1: Evet.
0: seyirciler. Buna diyoruz. Efendim bugünlük programımızın sonuna doğru gelirken Sevgim Yılmaz'a çok çok teşekkür
1: Ben
0: ediyorum.
1: sana
0: Ayaklarına
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ederim ve tüm ekibine.
0: Hani
1: Çok
0: çok teşekkür
1: naziksiniz.
0: ederim.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Yine bekliyorum.
1: Evet, her zaman.
0: Efendim bugünlük bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Her programımda beni yalnız bırakmıyorsunuz. Dualarınızı hissediyorum efendim varlığınızı. Gerçekten reytinglerimiz de zaten muhteşem gidiyor. Nazar değmesin. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın, evinizin onda kalın. Görüşmek üzere.

0: Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
1: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
0: Süper. Zaten 5G kalitesi.
1: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
0: Onun özellikleri
1: budur
0: de.
1: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
0: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
2: Çok iyi seçim.
3: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
0: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
4: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
5: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
8: Pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle.
9: Yok başka hayalim.
8: 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Çok teşekkür ederiz. Harikasınız. Sağ olun. Teşekkürler.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Bu hafta Top 20 listemizde bakalım kimler yükseldi, kimler düştü, kimler yeni girdi. O zaman hazırsanız Top 20 başlıyor. Top 20 listemizi 20 numaradan yepyeni bir girişle açıyoruz. Mabel Matiz'in yepyeni albümünün ilk sesleri geldi. Dağılıyorum olaysız bu hafta listemize 20 numaradan giriş yaptı.

Türk müziğinin unutulmaz eserlerinden olan Gurbet için bir araya geldi bu ikili. Faruk Sabancı ve Sena Şener ikilisi kendi tarzlarına göre çok güzel yorumladılar ve listemizde bu hafta 18 numaradalar.

Top 20 listemizin 17 numarasındayız. Bizi yepyeni bir giriş karşılıyor. Hadise ve Motive. Alışık olmadığımız bir ikili fakat çok güzel işler yaptılar. Ve Hadise'nin yepyeni albümünün habercisi aslında bu parça. H albümünün ve Labirent parçasıyla bu hafta listemize 17 numaradan giriş yaptılar.

Top 20 listemizin 16 numarasındayız ve arabesk alternatif bir grup görüyoruz. Sakileri görüyoruz. Kenan Doğulu Söylüyor albümünden birçok şarkı çıkarttılar ve çok sevilen bir parçayla Ara Beni Lütfen'le listemize giriş yaptılar. Bu hafta 16 numarada.

Top 20 listemizin 15 numarasındayız ve Tantaşçı'yı görüyoruz. Teoman'ın şarkısı olan Sus Konuşma'yı kendi tarzıyla çok güzel bir şekilde yorumladı. Ve Teoman Şarkıları albümde yer alan bir parça Sus Konuşma bu hafta listemizde 15 numaralı.

Geçtiğimiz hafta listemize giriş yapan bir ortak çalışmayla devam ediyoruz. Hande Yener ve Madrigal ikilisi Ego parçasıyla bu hafta 4 basamak birden yükseliyor ve 14 numaraya yerleşiyorlar.

Top 20 listemiz tüm hızıyla devam ederken geldik 13 numaraya. Yine geçtiğimiz hafta giriş yapmıştı Sıla ve Kafa Yüksek Kalp Kırık albümünün çıkış şarkısıydı Hayran. Albümün en eğlenceli şarkılarından biri aynı zamanda ve bu hafta 3 basamak birden yükselerek 13 numaraya yerleşti. Daha

Kitap İrmi listemizin 12 numarasındayız ve bu hafta Emircan İğre'yi görüyoruz. Klibinde yer alan fotoğrafları ve şarkının ismini de hayranları seçti ve boylu boyunca bu hafta listemizde 12 numarada.

filmi listemizin 11 numarasında bu hafta Derya Ulu'yu görüyoruz. Aşk acısı çeken kadınlara ilham verdi Hani parçasında ve bu hafta listemizde 4 basamak birden yükselerek 11 numaraya yerleşti.

0: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
1: Dolu dolu ağladım çok dolu dolu.
0: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmiyo'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Top 20 listemizin tam ortasındayız ve Linet'i görüyoruz. Anlat albümünün Meğerse parçasıyla çıkıyor karşımıza ve bu hafta listemizde bir basamak geriliyor, 10 numaraya yerleşiyor.

20 listemizin 9 numarasındayız. Alternatif gruplardan olan Dedublüman'ı görüyoruz. Yıldız Usmanova'nın Yalan parçasını kendi tarzlarına göre çok güzel yorumladılar ve bu hafta listemizde bir basamak gerileyip 9 numaraya yerleştiler.

Listemizin 8 numarasında yine bizi bir alternatif pop grup karşılıyor ve ikilemi görüyoruz. Daha nasıl anlatayım parçasıyla bu hafta listemizde 8 numarasında.

geldik listemizde 7 numaraya. Hande Ünsal'ı görüyoruz. Albümle aynı ismi taşıyan Halim parçasıyla bu hafta listemizde bir basamak geriledi ve 7 numaraya yerleşti.

harika bir ikiliyle devam ediyoruz listemize. Sefo, İrem Derici ikilisi harika bir ortak çalışma için bir araya geldiler. Senden Kalanlar'la bu hafta listemizde 6 numarada yerini aldılar.

20 listemizde geldik 5 numaraya. Geçtiğimiz hafta zirvenin ortağı olan bir isim Sıla. Kafa Yüksek Kalp Kırık albümünün ikinci teklisi olan Kötü Kötü parçası bu hafta listemizde 5 numarada.

Benim de çok sevdiğim bir parçayla devam ediyoruz listemize. 4 numarada bu hafta Aleyna Tilki'yi görüyoruz. Arabesk müziğinin sevilen isimlerinden Güllü'nün Oyuncak gibi parçasını kendi tarzıyla çok güzel bir şekilde yorumladı ve bu hafta listemizde 4 numarada yerini aldı.

Zirveye adım adım ilerlerken listemizde geldik 3 numaraya. Emre Altuğ ve APO ikilisinin bir ortak çalışması karşılıyor bizi 3 numarada. Efsane albümünün ilk bölümünü yayınladı Emre Altuğ ve Serseri beraber söylediler. Bu hafta da listemizde 3 numarada yerini aldılar.

Geldik listemizde 2 numaraya. Sevilen gruplardan olan Manifest'i görüyoruz. Birinci yıllarını kutladıkları Başrol Sensin parçasıyla bu hafta listemizde bir basamak geriledi ve 2 numaraya yerleştiler.

geldik top 1 listemizde zirvenin sahibine, yani 1 numaraya. Karışık Kaset 2 albümünün habercisi olan Üzülmedim Ki parçasıyla Semih Cenk bu hafta zirvenin sahibi oluyor. Yepyeni bir top 20 listesiyle tekrardan karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
2: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
3: Pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gülsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

Klipsizden yayınlamak bizden. Kendi söz ve müziğinizle yazdığınız şarkıları bizlerle Instagram adresinden paylaşın. Biz de Diri Türk ekranlarında yayınlayalım. Klipsizden her pazar senin kanalın Dirim Türk'te.

0: bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi kredi?
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
3: Pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
2: Dolu dolu ağladım çok dolu dolu.
1: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmiyo'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

kaçtım kandım. Verilen sözler dargınma, ama çıkamadın aklımdan. Sevgimi göreceksin sandım,

lower setting.

0: şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
2: Dolu dolu ağladım, çok dolu dolu.
1: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmiyo'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Dream Türk ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Bu hafta klip sizden de yıllarını Türk müziğine adamış, hem sahnede hem eğitiminde önemli izler bırakmış, güçlü yorumuyla ve besteleriyle dikkat çeken Gökhan Okutan bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sude, merhabalar.
0: Merhabalar, İzmir'den geldiniz.
1: Evet, İzmir'den
0: hoş
1: geldim.
0: Hoş geldiniz.
1: Ayağımızın tozuyla
0: evet.
1: Hemen geldik. Sizlerle beraber çok mutlu, çok keyifliyiz.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Sizi gördük, daha iyi olduk.
1: Biz, evet, biz
0: güzel
1: sizi hep
0: enerjinizle.
1: Hep izliyoruz o güzel enerjinizi.
0: Ay, çok sağ olun, çok, teşekkür ederim.
1: Gerçekten tebrik ediyorum, harika
0: çok
1: bir yayıncılığınız var. Şimdi burada olmak da benim için çok ayrı keyif.
0: Valla bizim için
1: beraber.
0: De öyle. Ben de her seferinde çok heyecanlanıyorum.
1: Ne güzel.
0: O zaman hazırsan başlayalım. Yani böyle
1: tamam.
0: Ben biraz müzik yolculuğundan bahsetmeni isteyeceğim ama onun öncesinde bir öğretmenlik var değil mi?
1: Evet, bir öğretmenlik dönemi var. Yani bir öğretmenlik dönemi derken 26 yıldan bahsediyoruz. Uzun bir süreç, evet. Aslında daha öncesinde bir İstanbul serüvenim gene olmuştu. 98 senesinde bir geldim. Çok buralarda müzik konusunda bayağı bir çalışmalar yaptık. Ondan sonra bir öğretmenlik süreci başlayınca artık müziğin sahne kısmı değil de öğrencilere dönük kısmı başladı. Müzik öğretmenliğiyle.
0: Onun öncesinde sahne var mıydı?
1: Vardı, evet.
0: Aa.
1: Yani konservatuvar mezunu olduğum için o hep okul yıllarında da vardı. Bir hareketlilik, bir sahne programları. Daha sonrasında işte öğretmenlikte artık müziği aktarmaya, çocuklara öğretmeye, göstermeye, dinletmeye ya da doğrusu nasıl yapılır. Oradaki heyecanımız hep korolardı. Çocuklarla koro çalışmaları yaptık. İşte enstrümanımızla onlara destek olduk. Çok keyifli dönemdi ama artık bitmesi gerekiyordu galiba ve bitti.
0: Peki Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvar süreci değil
1: evet.
0: mi? Peki o süreç nasıl geçti? Sizi nasıl şekillendirdi?
1: Konservatuvar zannediyorum üniversitelerin bölümlerin arasında en keyifli bölüm
0: değil
1: konservatuvar
0: mi?
1: Olsa gerek diye düşünüyorum. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Müzikle benim aramda bir mühür oldu konservatuvar. Yani müziğimizi artık tasdiklemiş olduğumuz yer oldu. Orada aldığımız eğitimle müziği daha teknik, daha notalarla birlikte yoğrulmuş hali, makamlar, makamsal bilgilerle beraber perçinlemiş olduk. Çok keyifli bir dönemdi tabii ve bu süreçte en çok özlediğimiz dönemlerden bir tanesi zannediyorum konservatuvar süreci.
0: Peki ben şeyi de çok merak ettim. Ondan önceki süreçte böyle aileden gelen bir şeyler var mı? Sizi bu müziğe iten şey ne oldu?
1: İnanır mısın Suda? Yani ailede çok fazla öyle müzikle ilgilenen pek kimse yok.
0: Aa, hiç
1: evet.
0: Duymayı beklemediğim bir cevap.
1: Evet, yani bir amcam gerçekten o enstrüman konusunda yetenekliydi. Ondan sonra Yaşar amcam, buradan selam olsun ona da. Ondan galiba bir şeyler geçti diye düşünüyorum.
0: Muhakkak
1: geçmişti. Çok küçük yaşlarda bana hediye edilen küçük bir orgla başladı benim müzikle ilişkim. Orada yetenek olduğunu keşfedince belki, ailede yönlendirme yapınca. Sonrasında zaten bu klasiktir yani, çocuk yaşlarda
0: evet.
1: başlanır. Sonrasında da devam etti gitti. Ama ailede o kadar yok gerçekten yani.
0: Ama olsun, yine de bir amca varmış yani.
1: Evet,
0: hem
1: evet.
0: ilgileniyormuş
1: evet,
0: hakkını hem yemem de amca. Size. Güzel yönlendirmeler aslında bunlar.
1: Evet evet gerçekten.
0: Peki son çalışmanızdan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü sizden onu dinlemek için çok heyecanlıyım. Hemen dinlemek istiyorum. Etme.
1: Evet.
0: Son çalışmanız yepyeni, taptaze.
1: Evet.
0: Bizleri
1: evet,
0: buluşturdunuz.
1: Yani şu müzikal süreçte dinlediğimiz müziklerin arasında bir slogan aklıma geldi. Yeni bir şey söylemek lazım sanki. Öyle gibi geldi. Ama eskiden de kalan bir şey olsun. Yani nameleri biraz eski olsun ama sözleriyle, bütünlüğüyle yeni bir şey söylemek lazım sloganıyla bir düşünce gelişti bende. Ve o zaman aslında Etme'nin hikayesi çok samimi bir çiftin, benim çok yakınım, çok samimi bir çiftin bir zor bir sürece girdiklerinde onlara bir teselli, bir destek etmek amacıyla sohbet ederken benim ağzımdan şöyle bir şey çıktı. Ya yapmayın Allah aşkına,
0: etmeyin.
1: Taş yaparken göz çıkaracaksınız, etmeyin dedim yani. Ondan sonra onlar da güldüler. Ya, şiir gibi, şarkı gibi oldu Gökhan bu falan dediler. Ondan sonra oturdum bunun üzerine, biraz yoğunlaştım, uğraştım. Biraz o duyguları da anladım. Karşıdaki evet. arkadaşlarımın duygularını, onları da katarak böyle. O cümlelerle beraber Etme çıktı. İzmir bölgesinde, benim çevremde çok beğeni aldı, hoşuna gitti insanların. O zaman dedim belki neden olmasın. Klip sizden de olabiliriz.
0: Aa, hoş geldiniz o zaman tekrardan.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Yani böyle bir hikayeyi alıp şarkıya dökmek çok güzel ama hem yakınınız olması hem içine girmeniz, onlarla sohbet ederken bu fikrin çıkması da bambaşka olsa gerek.
1: Evet evet, o böyle süreç sanki onlarla sohbet ederken bunun çıkacağını bilmiyorum. Böyle bir şeyin çıkacağını hiçbir şey bilmiyorum ama oradan böyle bir sonucun çıkması gerçekten hani... O üzücü bir konuydu. Allah'tan öyle bir şey gerçekleşmedi. O konudan bir şarkıya evriliş oldu.
0: Oh, iyi ki de öyle olmuş.
1: Evet.
0: O zaman izninizle etme diyelim. Gelsin.
1: Diyelim hadi.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ediyorum. Çok mersi.
0: Etmeyin.
1: Etmeyin.
0: Kaş yaparken göz.
1: Bu şarkıda yorumlarda bazen çok güzel şeyler geliyordu. Arkadaşım bir tanesi etmeseydin iyiydi Gökhan dedi. Çok güzel.
0: Değil mi? Yorumlara açık bir şarkı.
1: İyiydi. Evet öyle.
0: Peki biraz Ut'tan bahsetmek istiyorum.
1: Evet yarenim.
0: Evet, yani o sevda nereden başladı, nasıl başladı?
1: Yani konservatuvara gitmeden önce müziğe olan ilgimle bir enstrüman seçme durumum vardı. İstiyordum bir şeyler yapmayı. O dönemde ut biraz Türk müziğinin içerisinde özel olarak kullanılan bir enstrümandı. Bireysel olarak kullanan sanatçılarımız vardı. Mesela Coşkun Sabah o dönemde bu anlamda gerçekten hatırı sayılır derecede udu tanıtmış bir hem enstrümanist hem solist. Ondan sonra tınısı çok hoşuma gitti ve ben bir ut sahibi olmalıyım dedim. Bir ustamıza ut yapımı için ailecek başvurduk, aldık. Ondan sonra ve onunla artık yarenlik haline geldik birlikte. Müziğin her anında benim için ut var. Ut çok eski bir enstrüman, Türk sanat müziği enstrümanı ama popüler müzikte de çok kullanılan bir enstrüman. Yani birçok sanatçı popüler şarkılarının içerisinde ut sesini kullanır. Çok da keyifli bir enstrümandır.
0: Çok
1: bir de
0: keyifli.
1: Gece kimseyi rahatsız etmez.
0: Peki İstanbul'a albüm hayaliyle geldiniz. Oradan da bir öğretmenlik çıktı ortaya. Peki bu kırılma noktası nasıl oldu sizce? Sizdeki etkisi nedir?
1: Yani biraz duygularımız darmadağın oldu orada. Çok başka şeyler düşünürken, hayal ederken. Öğretmenlik gibi bir müziğin memuriyet serüvenine geçmiş olmak biraz aslında evet kırıcı oldu. Ama bir süre sonra oradaki adaptasyon da çocuklara bir şeyler veriyor olmak, müzikle ilgili bir şeyleri gittiğiniz küçücük bir yerdeki topluluklara, insanlara, çocuklara korolar kurarak aktarmak o da çok keyifliydi. O yarayı biraz öyle sardık gibi geliyor ama hep ukde kaldı tabii.
0: Peki o öğretmenlik sürecinizden sonra mı başladı bu sanatçı ruhunuzun ortaya çıkması yoksa beraber de yürüttünüz mü bir noktada?
1: Beraber gitti.
0: Beraber
1: evet,
0: gitti.
1: Evet beraber gitti. Yani şöyle çok rahat bir şekilde sahne yapamadık tabii yani devlet memuriyetinden dolayı. Ama müziğin o kısmını da hiç ertelemedik açıkçası. Dost meclislerinde, ortamlarda hep enstrümanımızla beraber hep
0: ya en keyiflisi
1: çalıp
0: de o değil mi ya gerçekten? Yani müziği duyurmak, yaptığımız şarkıları söylemek, birçok insanın dinlemesi gerçekten müthiş bir şey. Tartışılacak bir konu bile değil gerçekten ama yani oturup şöyle sevdiğimiz insanlarla beraber yaptığımız şarkıları ya da başkalarının şarkıları hiç önemli değil. Ya bunu icra edebiliyor olmak bence çok keyifli bir şey.
1: Çok haklısın Sude gerçekten. Yani o konuda çok şanslı adlediyoruz. Yani müzisyenler olarak kendimizi öyle düşünüyorum. Bir enstrümandan yanında duran bir ahşap
0: ya,
1: ama ondan bir name çıkarabilmek, bir ses çıkarabilmek ve onu dost meclislerinde birlikte seslendirebilmek çok keyifli bir şey. Çok şanslıyız o konuda. Şükürler olsun diyorum.
0: O zaman dinleyicilerimiz de biraz şanslı olsun. Sizden dinleyelim yani udunuz yanınızda.
1: Olur tabii ki.
2: O zaman ben gene sözü müziği bana ait olan bir şarkıyı söyleyeyim Sudeciğim. Olur mu? Rüya diyelim.

0: Rüya.
1: Sözü size ait olan bir şarkı aynı zamanda değil mi? Yani evet. Tüylerimiz diken diken oldu dinlerken.
0: Teşekkür ederim. Duygulu bir şarkı. Ud da tabii duygulu bir enstrüman olunca böyle ikisi birbirine karışınca.
1: Sizin sesinizden dinlemek başkaymış. Evet.
0: Yani biraz sanat müziği formatlı bir şarkı. Türk sanat müziği formatlı. Daha neoklasik diyelim yani günümüz sanat müziğine daha yatkın. Bu da tabii bir hüzün içeriyor içerisinde. Bazen rüyalar gerçeklere dönüşebiliyor.
1: O zaman çok güzel bir yere değindiniz. Benim de böyle bir sorum var. Türk müziğinin geçmişten bugüne yolculuğunu konuşsak sizinle ne söylersiniz?
0: Evet, Türk müziği bence çok şanslı bir milletiz. Yani müziğimiz o kadar zengin, o kadar zengin ki. Şimdi diğer ülkelerin müziklerinde gerçekten folklorik bir müzik ve klasik bir müzik evet. ya da popüler bir müzik varken bizdeki zenginlik o kadar çok farklı şeye evrilebiliyor ki dolayısıyla da bazen dinleyiciler ya da toplumdaki insanlar aslında ya bu olmamış, bununla böyle olmamış ya da bugün niye bunlar popüler oldu gibi serzenişlerde bulunabiliyorlar. O müziğimizin zenginliğinden kaynaklanıyor aslında. Bir kere folklorik müziğimiz hem danslarıyla hem onlara eşlik eden ağıtlarıyla, türküleriyle harika bir zenginlik. Klasik sanat müziğimiz muhteşem bir zenginlik makamsal işleyişleriyle. Popüler müziğimiz hiç durmuyor. Sürekli bir devinim halinde.
1: Evet.
0: Bir dönem 90'ları çok iyi gençlik yaşımda yaşayan birisi olarak söylüyorum. O dönemde ne oluyor bu mantar gibi her gün bir şarkı çıkıyor şikayetleri vardı. Fakat bugün 90'lara hayranız. Oraya dönüp diyoruz ki ne güzel olmuş, iyi ki olmuş onlar diyoruz.
1: Ya,
0: evet.
1: O zaman ne diyordunuz peki 90'larda?
0: O zaman bunun biraz çok hızlı gerçekleştiğini düşünüyorduk.
1: Bir adapte olunamadığı
0: evet,
1: bir evreydi
0: belki. Her şarkının
1: belki.
0: Moda olduğunu, her şarkının çabuk popüler olduğunu düşünüyorduk. Ve gerçekten bir serzeniş vardı yani bir şey vardı, sistem vardı orada müzik piyasasına. Ama değilmiş, 90'lar çok büyük bir zenginlikmiş mesela. Dediğim gibi bugün de yine müziğimizde çok farklı bir evriliş var. Gerçekten hip hop tarzının ya da rap tarzının ön içerisine planda. Klasik müziklerimizin girdiği farklı bir şey. Aslında bunları hep dinlerken genç nesil onları yeni şarkılar gibi görüyor belki ama aslında coverlanmış şarkılar. Eskinin çok güzel şarkıları bugün yine gündemde. Buna da kızanlar var. Ama ben öyle düşünmüyorum.
1: Bence de ya.
0: Yani bu adı üstünde. Şu anda popüler olan. Evet. Bir klasik değil, bir folklorik değil. Şu anda popüler olan müzik tarzı. Dolayısıyla kızmamak lazım. Ötekiler de aynı şekilde karşılığını bulacak diye düşünüyorum.
1: Aa, ne güzel özetlediniz. Söyleyecek bir şey yok bunun üstüne.
0: Teşekkür ederim.
1: Şimdi isterseniz şöyle bir o mu bu mu yapalım. Size iki seçenek sunacağım. Siz hangisini seçerseniz onu söyleyeceksiniz.
0: Harika.
1: O zaman başlıyorum o mu bu mu'ya.
0: Tamam.
1: Ud mu yoksa vokal mi?
0: Oho. Yani sahnede ud da her zaman çalamadığım için ses çok ön planda tabii. Dolayısıyla bir artıyla vokal.
1: Vokal. Sahne mi yoksa eğitim mi?
0: Kesinlikle sahne.
1: Klasik eserler mi yoksa yeni besteler mi?
0: Bu dönemde şu sıralarda yeni bir şey söylemek lazım diyorum ya işte. O yüzden ben yeniyi seçeyim.
1: Peki duygusal eserler mi, hareketli eserler mi?
0: Kesinlikle duygusal.
1: Duygusal.
0: Evet, müziği o tarafı.
1: Ama evet duygusal bir tarafınız var ama ben hareketli bir tarafınızın da olduğunu sizden çok görebiliyorum gerçekten.
0: Evet, belki bir hareketli şarkıyla ilerleyen zamanda o kısmı da ortaya koyarız.
1: Evet, yeni projeleri konuşacağız. Canlı performans mı yoksa stüdyo kaydı mı?
0: Canlı performans.
1: Geleneksel müzik mi, modern bir yorum mu?
0: Yine yeni bir şeyler diye modern bir yorum diyeyim.
1: Büyük sahne mi yoksa samimi bir ortam mı?
0: Yani bundan sonra artık büyük sahne isterim.
1: Değil mi? Arkadaşlarla
0: yani
1: söyledik, onlar dinlediler artık.
0: Evet, şu anda artık büyük bir sahne isterim yani.
1: Solo mu yoksa ekiple müzik mi?
0: Yani ekiple tabii. Yani solo bir yere kadar ama ekibin kattığı renk çok başka.
1: Başka. İlham mı yoksa disiplin mi?
0: Müzik çok disipline gelmez, sanat da çok gelmez diye düşünüyorum. İlham daha kıymetli bir şey. Bazen disiplinsiz olmak daha doğrusu sanatta daha yaratıcı
1: şeyler verebiliyor.
0: Evet.
1: Beste yapmak mı yoksa yorumlamak mı?
0: Güzel bir soru. İlle birisini seçeceksem yorumlamak diyeyim.
1: Yorumlamak. O zaman şimdi neyi yorumlayalım beraber?
0: Beraber udumuzla Bu sefer hareketli bir şarkı söyleyeyim
1: hadi
0: istersen.
1: Bakalım.
2: Yine sözü müziği bana ait olan bir şarkı. Biraz eğlenceli.

0: Ağzınıza sağlık. Aa, çok da güzel eğlenceli bir parçaymış.
1: Böyle kıpır kıpır hareketli. Bunda da biraz sistem var tabii.
0: Evet var. Şimdi biraz sistem var. Hikayesi ne peki?
1: Evet. Yani bu benim yakın gençlik dönemlerinde diyelim. Böyle yaşamış olduğum bir olayın üzerine hani bu aşkta şey vardır ya, kıskanmak biraz ağırdır da. Yani onun biraz sitemli kısmı. Hem oraya hem buraya hareketlenmeler falan filan, o gençlik döneminin olayları. Belki onlardan etkilendip yapmış olduğum Maymun İştahlı, şarkının ismi o zaten.
0: Evet, evet. Peki o zamanlarda yazdığınız bir şarkı mıydı yoksa sonra üstüne düşünüp böyle
1: bu o zamanlarda yazılmış bir şarkı.
0: Gerçekten evet, evet. Mi? Ya, evet. Süpermiş o zaman. Yani o zamanları kalan. O kadar güzel özetleyebilmiş olmanız. Ben üzerinden bir zaman geçmiştir, ben şöyle dışarıdan bakıp yazmışsınızdır diye düşündüm ama
1: evet, o
0: çok güzelmiş
1: şarkısı.
0: Gerçekten. Evet. Peki şimdi çok güzel söylüyorsunuz. Sahnede peki nasılsınız?
1: Sahne nefes aldığım, zamanın benim için durduğu, kendimi ifade edebildiğim, dinleyicilerle göz göze, ondan sonra nefes nefese birlikte olabildiğim harika bir nokta, harika bir yer. Ondan sonra tüm dinamizminizle oradasınız. Başka hiçbir şey artık orada düşünmüyorsunuz. Sadece orada olan şey kendinizi doğru ifade etmek ve insanlarla da doğru iletişimi kurabilmek. İstekleri söylemeyi çok seviyorum mesela.
0: Ya, gerçekten
1: ben.
0: Mi? Aynen. Ya, peki bu şarkıları söylüyor musunuz, Rüyayı, Maymun İştahlı'yı?
1: Yani şöyle, evet, zaman zaman kendi bestelerimden de söylediğim oluyor. Fakat sahne şöyle bir yer ya, hani duyulmuşu daha çok istiyor insanlar.
0: Yani insanlar böyle bağıra bağıra söylemek
1: istiyor. Evet, bir tık
0: istiyor.
1: Daha duyulmuşu. Bunlar çok bana ait, bende biraz kaldıkları için o yüzden daha çok onların istekleri şarkılara yönlenmeyi seviyorum. Bazı solistler istek konusunda gerçekten yani ben kendi repertuarımı söyleyeyim diye uğraşır. Ben de sahnenin öyle bir yer olduğunu düşünüyorum. Onların isteklerine de cevap verebileceğimiz bir yer. Bildiğimiz ölçüde, yapabildiğimiz ölçüde. O zaman daha da keyifli oluyor karşılıklı
0: iletişim. Daha samimi bir ortam sağlıyorsunuz.
1: Evet. Yani bu benim yaptığım, bunu al demektense birlikte yapalımı ortaya koymak sahnede çok daha keyifli benim için.
0: O zaman şöyle mini bir sahne yapalım sizinle, olur mu?
1: Yapalım.
0: Ben şöyle bir köşe hazırladım sizin için. Şarkı gibi cevapla. Size sorular soracağım, şarkıyla da cevap alacağım.
1: Ay, o zaman udumu da alayım.
0: Tabii olur ki.
1: Mu?
0: Tabii ki, onsuz olur mu? Olmaz.
1: Bakalım neler gelecek.
0: Hazır mıyız? Aşk deyince aklınıza gelen ilk şarkı.
1: Oo, aşk deyince çok var tabii.

0: Benim de çok sevdiğim bir şarkı. Sahneye çıkmadan önce sizi anlatan bir şarkı var mı?
1: Sahneye çıkmadan önce çok hareketli hissediyorum kendimi, dinamik ama biraz da yalnız hissediyorum.

0: diyebiliriz.
1: Valla ağzınıza sağlık ya. Çok da güzel oluyor
2: Teşekkür
1: gerçekten.
2: ederim.
1: Peki ut çalarken ruh halinizi en iyi anlatan şarkı desek?
2: Oo.
1: Var mı?
2: Ne güzel şeyler, ne güzel sorular bulmuşsunuz.

0: bulsun diyebiliriz.
1: Ya böyle sorulara uygun şarkıları o kadar güzel buluyorsunuz ki valla hayran kaldım. Peki çok böyle bir uç noktaya gidiyorum şimdi. Gençliğinizi hatırlatan bir şarkı.
0: Gençliğimi hatırlatan bir şarkı bulalım. Ama karar ver, tutamıyorum zamanı diyebiliriz. Gençliği tutamıyoruz çünkü.
1: Türk müziğini tek bir şarkıyla anlatacak olsanız hangi şarkı olurdu?
0: Oo, çok geniş bir yelpaze ama
1: kalbinizde olan.
0: Evet.

0: diyebiliriz Türk müziği
1: Evet.
0: için.
1: Peki kendinizi anlatan bir şarkı desek ne dersiniz? Daha mı duygusal bir şey söylerdiniz yoksa?
0: Evet, orada sanırım daha duygusal olurum. Bir Hicaz olabilir orada.

0: desek.
1: Yorgun yıllarım. Yorgun yıllarım. Peki yorgun mu yıllar?
2: E tabii ya Sude, yani biraz zaman geçtikçe yıllar insanı yoruyor. Çok şey katıyor, çok güzellikler katıyor ama bir yorgunluk da geliyor yani.
1: Gayet iyi görünüyorsunuz.
2: Teşekkür ederim.
1: Peki o zaman çok güzel bir soruyla bitireceğim bu köşeyi. Hayatınızın şu anki dönemini anlatan bir şarkı. Yani şu an nasıl hissediyorsanız o şarkı.
2: Şu an. O zaman

0: diyebiliriz.
1: Öyle. Böyle bize minibüs sahne yaşattınız. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.
2: Ben teşekkür ederim. Çok güzel sorulardı gerçekten.
1: Ya çok sevindim. Sizin cevaplarınız çok olmuştur. Çok daha güzeldi gerçekten. Bu zamana kadar en güzel köşe oldu.
2: Gerçekten bence. Çok teşekkür ederim. Harikasın.
1: Şimdi devam ediyorum. Bir yapay zeka ile alakalı bir sorum var. Şimdi siz Türk müziğinin içerisinde olan bir insan olarak yani yıllarınızı vermişsiniz. 26 senedir de emeklilik gelmiş ama bir öğretmenlik geçmişi var tabii ki. Şimdi bir yapay zeka ile müzik üretimi söz konusu. Yapay zekayı hem sözlerde kullanıyorlar hem müzikte kullanıyorlar. Tamamen yapay zekaya ait olan şarkılar da var. Bu konuya bakış açınızı çok merak ediyorum.
2: Şöyle... Sektörün ihtiyacı olan şeyi vermesi yeterli yapay zeka için. Hı hı. Bunu düşünüyorum. Sektörün ne kadarına ihtiyacı var? İnsanların bunun ne kadarına ihtiyacı var? Tümünü yapay zeka ile oluşturmaya karşıyım. Onun duyguyu kaybettiğini, hı hı. hissiyatı kaybettirdiğini inanıyorum, düşünüyorum. Ama olması gereken kadar şurada şunu yapabilsem, şurada şunu koyabilsem deyip de bize bu imkanı sunan yapay zekaya eyvallah diyorum. Ama onun ötesinde tümünü bir yapay zekayla yapılmış olması bana göre müziğe büyük bir ihanet gibi değil geliyor. Mi? Çünkü ortadaki sanatsal bakışı tamamen yok ediyor, kaldırıyor. Bir de burada tabii emek hırsızlığı da olmuş oluyor. Bizler gibi bir sürü müzisyen, emekçi müzisyenler sanki değersizleştirilmiş gibi oluyor. Onların yerine bir şey konmuş gibi oluyor. Bir dönem canlı müziklerimiz çok daha yoğundu, sahnede yapılan canlı müziklerimiz. Hı hı. Sonra DJ'lerimiz sakın alınmasınlar ama DJ performanslar yoğunlaşmaya başladı. Bu sefer sahne müzisyenliği maalesef karşılığını alamamaya başladı. Dolayısıyla o da olsun ama bu tarafı da bırakmayalım gibi yapay zeka konusunda da tamamen olmasın diyorum.
1: Şimdi müzisyen olarak bir de yapay zeka olup olmadığını da anlayabiliyorsunuz aslında. Hem altyapısından anlayabilirsiniz hem sözünden anlayabilirsiniz ama bazı dinleyicilerimiz anlayamıyor. Evet. Yani o kadar gerçekten de başarılı bir şekilde bir müzik oluşturuyor, çok güzel yazıyor. Evet. O yüzden böyle ne kadar duygulu bir şey, acaba hikayesi ne ya bunu falan diye merak ettiğimiz şarkılar da oluyor. Evet. Ama işin içerisinde olan insanlar bunun direkt yapay zeka olduğunu da biliyor. Geçen gün biri bu şekilde söylemişti bana. Sahnedeyiz, bir şarkı çalacak. Yapay zeka dedim bu şarkı. Ya biri gelmiş demiş ki bu şarkı nasıl diye. Bu demiş yapay zeka. Demiş ki öyle miydi, ben bilmiyordum deyip hemen mesela çıkartmış o şarkıyı. Evet. Hani böyle şey, o çıkartınca çok mutlu oldum dedi mesela yani.
2: Evet. Gerçekten yani orada altyapısından kullanılan seslere, tınılara kadar yapay olduğu bu işi bilen insanlar için gerçekten çok hızlı anlaşılıyor.
1: Çok.
2: Bilmiyorum. Yani bana sanki duygulu bir işi yok etmek gibi geliyor tamamen yapay zeka kullanmak. O yüzden ben bunun da geçeceğine inanıyorum.
1: Değil mi? Böyle bir şeyler gelir geçer. Umarım öyle olur. Geçecek. Yapaylıktan uzak samimi şeyler dinleriz.
2: Evet.
1: Samimi müzikler yaparız inşallah.
2: Umarım.
1: O zaman doyamıyoruz Uda. Başka ne dinleriz sizden?
2: Tamam. Bir güzel şarkımız daha var. Yani biz öyle tahmin ediyoruz.
1: Öyledir muhakkak.
2: Onu seslendirelim.
0: Bu biraz daha arabesk tarzında, fantezi tarzında bir şarkımız. Hani can diyoruz ya sevdiğimiz kişilere. Burada biraz sitem var, bana can deme diyoruz. Can deme.

0: Nasıl?
1: Tekrar
0: Beğendin
1: tekrar
0: mi
1: çok
0: bunu?
1: teşekkür ederiz. Bana can deme, canlar dürüst olur.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Yani diyeceksen hakkını vermen lazım.
1: Dürüst
0: Can diyeceksen dürüst olacaksın.
1: olacaksın.
0: Yar diyeceksen dürüst olacaksın. Yoksa deme diyor. Şarkımız öyle.
1: Bu şarkıları da üniversite yıllarından sonra mı yazdınız? Öğretmenlik zamanında mı yazdınız?
0: Evet, farklı farklı
1: Ya.
0: zamanlarda. Bu mesela evet öğretmenlik yıllarımın ortalarına denk gelir. Öyle bir şarkı. Ondan sonra süreç içerisinde açıkçası söylemekten not etmeye pek vaktim olmuyor yani tarih yazmaya. O yüzden anlık söylemeyi seviyorum yani.
1: Evet, yani şu anda da 20'nin üzerinde besteye sahipsiniz.
0: Evet,
1: Değil mi?
0: evet.
1: Yani bu üretim süreciniz peki nasıl ilerliyor? Yani üretmeye devam ediyorsunuz tabii ki.
0: Evet.
1: Peki dinleyicilerimizi ileride neler bekliyor? Biraz da onu merak ediyorum.
0: Valla şöyle, biraz önce hani yapay zekadan bahsettik ya, onun
1: Evet.
0: devamlılığından ya da sürecinden. İnsanın kalbinde bu müzikle ilgili yoğrulmuş sevgi, ondan sonra biraz naçizane kendime, biraz yetenek, ondan sonra biraz aşkla bakabilmek hayata, sevgiyle bakabilmek varsa eğer, üretmemek imkansız. Bunun sonrasında da ben yine yeni şarkılarla, hatta hazırlığına başladım, yeni şarkılarla devam etmek istiyorum.
1: Böyle melankolik biraz daha bizi duygusallaştıracak şarkılar mı geliyor?
0: Bir tanesi evet öyle,
1: Hmm.
0: bir diğeri de çok hareketli bir
1: Aa,
0: şarkı.
1: süper haber o
0: Evet.
1: zaman.
0: Evet. Hazırlık aşamasındalar daha. Daha
1: Ah,
0: doğmadılar.
1: süper. O zaman programımızın sonuna doğru geldik ama çok hızlı bir şekilde cümleyi tamamla bölümünü de yapalım mı?
0: Aa, ne güzel.
1: Müzik benim için
0: Ekmek su.
1: ut çalarken hissettiğim,
0: Kalbimi paylaşmak.
1: sahneye çıktığımda,
0: Ben oluyorum.
1: bir şarkı bestelerken,
0: Sen oluyorum.
1: etme benim için,
0: Yeni bir başlangıç.
1: Türk müziği benim için,
0: Hayatımın klasik dönemi.
1: geçmiş ile bugün arasında en büyük fark,
0: Geçmiş ile bugün arasındaki en büyük fark sanırım değerler olabilir.
1: en çok etkilendiğim sanatçı.
0: En çok etkilendiğim sanatçı günümüzde ses ve yorum olarak Tantaşçı'yı çok beğeniyorum. Evet.
1: Bundan sonra yapmak istediğim,
0: Bundan sonra yapmak istediğim müzikle daha çok kitlelere ulaşabilmek, müziğimle
1: İnşallah. Şimdi sizi dinleyenlere, müziğinizi sevenlere bir mesaj bırakmak isterseniz şu kameraya doğru ve aynı zamanda sosyal medya hesaplarınızı da söyleyin lütfen.
0: ulaşabilmek. Peki. Benimle olun diyorum. Güzel şarkılarla da beraber devam edeceğiz. Yolculuğumuz var. Birlikte güzel duygulara yürüyeceğiz. Güzel yollara yürüyeceğiz. O yüzden benimle olun diyorum. Gokutan 1, G Okutan 1 Instagram adresim. Gökhan Okutan YouTube adresim. Buralardan beni takip etmeyi, izlemeyi unutmayın. İhmal etmeyin, beğenmeyi ve oralar olduğu sürece hep birlikte olacağız. Sizleri çok seviyorum. Herkese çok sevgi, selamlar gönderiyorum buradan. Herkese.
1: İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz.
0: İyi
1: İyi
0: ki
1: ki bizi
0: çağırdınız.
1: müziğinizle buluşturdunuz. Çok keyif aldım. Çok güzel şarkılar söylediniz.
0: Çok mutlu oldum böyle düşünmenize. Sadece teşekkür ederim. Siz de ekip olarak yapımcımızdan bütün ekibe ben çok teşekkür ediyorum. Çok
1: Biz
0: güzel
1: teşekkür
0: ağırladınız.
1: ederiz. Sağ
0: Çok
1: olun.
0: keyifli bir zaman geçirdik. Aynı zamanda sesimizi duyurabilmemize yardımcı oldunuz. Klip sizde ne? Dream Türkiye çok teşekkür ediyoruz. Hep var olun ki yeni yeni sesler dinleyelim sayenizde.
1: Çok sağ olun, var olun sizler de.

Bu hafta klipsizliğinin sonuna geldik. Biz her cumartesi pazar saat 18'de Dream Türk ekranlarındayız. Eğer siz de stüdyomuzda konuk olmak isterseniz bizlere Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın, müzikle kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alın.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Ocakta yemeğin vardı bu hafta. Lütfi Selçuk'un leziz tariflerine sevilen sanatçı Sevgim Yılmaz eşlik ediyor.
4: Bakar mısınız ne güzel domates oluyor. Bunu çok şaşırıyorum.
5: Çok dinlendi. Çok çok kişi paylaştı.
4: Herkes boşuna demiyor. Yeni nesil Sezen Aksu diyor aslında. Magazin gündemine de buradan alabilirsiniz.
5: Ama her şey kıymet bu hayatta biliyorsunuz.
3: Ocakta yemeğim var. Yarın saat 14'te Dream Türk'te.

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç konu.
1: Ser dünyayı sen.
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.
3: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
5: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Şimdi hazırsanız hep beraber geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan, en çok izlemek istediğiniz 10 video klibi geri sayacağız. Açılışı Tan Taşçı ile yapıyoruz. Bir Teoman şarkısı olan Sus Konuşma'yla 10 numara.

Geri sayıma sürpriz bir düetle devam ediyoruz. Demet Akalın ve Gökhan Özen yeniden bir işbirliği içerisine giriyorlar ve korkak video klibiyle 9 numarada yer alıyorlar.

Eğer siz de en sevdiğiniz video klip Cinemon'da yer alsın istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: Herkes Giysin Dream On'u sundu.
1: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
2: Dolu dolu ağladım, çok dolu dolu.
1: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmiyo'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
3: Ama gelen giden yok işte.
1: Bu da tamam. Kolay gelsin.
4: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
5: Aslında biz onlara gidiyoruz.
6: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Pusula, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
1: Dolu dolu ağladım, çok dolu dolu.
0: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara

0: kartları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
1: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
0: Süper. Zaten 5G kalitesi.
1: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
0: Onun özellikleri
1: budur
0: de.
1: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
0: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
2: Çok iyi seçim.
3: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin. Türkcell geçinde
0: 5G. Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
5: sigortam Net. Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: Mayıs'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda. Organizasyon Çizgim Event. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Bu sene üç kere el değiştirdi şu dükkanla.
3: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
4: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
2: Hay olmuştu bir dükkan olay da.
5: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
6: Ama gelen giden yok işte.
7: Kolay gelsin.
8: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
9: Aslında biz onlara gidiyoruz.
10: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
11: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.

olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTürk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Shamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
3: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken, uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

İhanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta. Şimdilik hoşça kal, yalan çiçeğim.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Bahar geldiyse, 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi kredi?
3: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
4: Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
3: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?

0: Kahraman anlarız, çıkart şüphelerini.
1: Dream Türk'ü HD olarak TürkSat 4A uydusundan, dreamtürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal,

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.